Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda yürek ritimsizlik alameti kesellik hesablanamdu degen mazmunda sözləp berimiz. Nurgun dostlarda ailesidikler bilen takallaşıp kalganda ya ki sırtkı çıkıp bir neç kadem tez manganda meydisi tuyuqsız sıkılıp yürke kart kılıp hudde dakikada soğuştun toxtap kalıdıgandak yürke sıkılıp nepsi kıyılışıp xeyli uzun gıca aran əslige kelgendek tuyğu buluşu mümkün. Köpinç kişi salametlik tekşürtkende şindiyen tuğda sinus karakterlik yürek ritmi tertipsizliniş ya ki yürek turupla kanuniyetsiz soğuş alamdi körülgen digen xatlarını körgende ciddileşken halda doktordun doğru yiyiş yemeslikini soraydı. Köpince doktorlar bunun karda karalik halda kaydı tekşürüsüyle işinimi bulmaydı deyip cevap verdi. Bırak haberde bazılarının yürek ritmi tertipsizliniş sebebinin tuyuqsız ölüp ketkenlikini anlayımız. Ondaq da yürek ritimsizlik alameti kesellik hesablanamdı. Nemi üçün közünü yumup açıqca canğı zaman boladı. Köpçilikke şunu iniq əskertimiz ki, yürek ritiminin normalsızlığı müstakil kesellik hesablanmaydı. Bu, yürek soğuşu ritimi kılayım kalıştın kilip çıxıdı. Bu yana yüreknin bədinimizgi bərgən agahlandırı signali. Bəzilər, bəzide yürke sıkılgandak his kılıdı hem de bir dem aram alsıla yeniklep kılıdı. Lekin bazı yürek ritimsizlik alamet görülgende kısqığına bir neç sekundda adam örü turalmay bivasta yıkılıp düştek intayın xatarlık ahval görülüdü. Şuna yürek soğuşumuzdan kalayım kallaşkallıqını sezgen haman çoğum baldurak doktorhanıgı berip tekşürtüşimiz bununla hergiz sel karmasıqımız gerek. Birinci, yaxşı süpətlik yürek ritimsizlik alameti, yani köpince davalaşacaksınız. Daim körüldüğün sebeple təşvişiliniş, qəhvə, qiyniq çayını bəkköp içiş, davamlıq uyku yeterlik bulmaslıq, qat xuşal buluş, qat qayğuruş, kəyfiyyatının davalğışı bəkçon buluşunu öz işçiga aladı. Bu xil yürek ritimsizliği adamda andısanda yürek siliş, meydisi çınqılışını keltürüp çıxırdı. Lekin yüreknin asası iktidarı normal bulup, meşgulat ve keyfiyatını yaxşı tanışsıla adatta iğir aqıbet keltürüp çıxırmaydı. İkinci, yoşurun xayıpki ige yürek ritimsizlik alameti uzak müddet perviş kılışkı doğru geliydi. Bunun köp görüldüğün alameti yürek dalancısı titreş ve yürek herkidi ziyade asılaştın ibaret. Dəslapta bədəndə bir aram buluş duyğusu körünərlik bulmağaçqa nurgun kişi çidi və səmlə ötüb gedidu dəb qaraydı, qarı bulmaydı. Amma bu xətərinin ızcıl məvcud ikəlligidin deyirək berdi. Yürək dalancısı titirəş alameti görülgəndə, yürək dalancısı kontrolluqını yuqatqan halda qalaymıqan titirəb, yürək ritimi tezlişib, qalaymıqallışib, yürək sıqılış, nəbs qiyilləşiş, bütün bədini mağdursızlınışını kəltürüb çıxırdı. Bu nəx meydanda can qızamın bulması mı? Yürek dalancısıdaki kan ayliniş ravan bulmağın əhvalda nahayta asalla kan nöqçisi hasıl.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Etigenlik haberler programımızını anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 26. günü, yekşembe. Dehqonlar kalendarı bo'yicha 6 ayının 13 günü.
2: Avval bu qitimqi programımızdan asası mazmunlarını tanıştırımız.
1: Abdonom rayon karxonalarini palampayisman yetiştirish sistemasini sijil mukammallashtirib, o'tira kichik karxonalarning kasbiy ham tajribalik, yangicha ham kuchlik bo'lishiga taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, rayon taraqqiyot yangi quvvatini qo'zg'atdi.
2: Abdonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi Janubiy Shinjongning yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'llash to'g'risida maxsus tadbir chiqardi.
1: Stansimizning nazorat qilish boshqarishda dal joyida kuchash kerak mavzuliq obzori.
2: Shinjongning 2026 yillik odatdagi oliy maktab imtihoni to'liq kurs 1 turkumda arxiv yo'llab qabul qilish rasmiy boshlandi.
1: Ürüm şehri Turalgu Amavi Fonda arqılıq xalqı nəb yetküzüş yeni siyasetini oturuq okuyup, Turalgu Amavi Fonda eliş dairisini kengaytip, öyünün selingan vaqt çeklimisini boşaddi.
2: Merkezi Balet Ömikinin Kızıl Ayallar Koşuni namlıq klasik usulluq tiyatri ürümçide oynaldi.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çıng saxlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping türlük yenilik yaratış baylıqının karxanlarga toplanışıqa türtkü bolup, yadroluq texnikalarda aldınqı qatarda turudgan yenilik yaratış iqtidari küşlük pen texnika başlamçı karxanları və yuqri yen texnikalıq karxanlarını zor küş bilen yetiştiriş gerek dəb təkliri. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan diqqətni karxana ticaretdəki tosuq nöqtəni ravallaşdırışqa mərkəzləşdirib, otdura kiçik karxanalarını kiçik həm tarqaq bolışdın, kəsbi həm tücübilik, yenicə həm küşlük bolışqa yetəkləb, yenik sanayət, yez iqlik maşınası, biotibbi doğrigərlik, tövən boşluq, mədəniyyət, sayahətçiliki qatarlıq sahələrdəki pəntexnikada yenilik yaratış karxanalarının özüb yetilişini tez izlətib, rayon tərəqqiyyatının yeni qüvvətini sicil yenilik yaratış arqılıq qozqatdi. Dövlətinin asasi dora mündəricisi 2026 yıllıq nusqısı yıqında rəsmi elan qılındı. Tıfın doğru yerlik çəklik şirkti işləb çıxarğan, ayallar balalar kesərliklərə məxsus işlətilədiğən xloral hidrat qiyami yürüşlüki. Xloral hidrat kilizmisi. Hidroxlord mida zolumin suyuqlığı. Dicü progesteron tabletidin ibarat 4 xil dora mündəricige kirgizildi. Tıfın dorgerlik çəklik şirkti ilimpen komitetinin baş katibi Sün Lili mundaqdiri. Xloral hidrat türedeki 2 xil məhsulatımız ilgiri dövlətinin davalanış suğurtisi dora mündəricisige kirgizilgən. Hazır asasi dora mündəricisige kirgizilib, atçut qılgılı boladığan doğrudun aldın tallab işletilidigan doğruğa aylandı. Ayallar balalar keserlikleri doğrusunu tətqiq qilib işləb çıxırış yolu da qetir qınıb izdinivatqan yuqri yen texnikalıq karxana bolğan tıfın dorgerlik çəklik şirkti ürümçi, Nanjing, Lanzhouda işləb çıxırış bazısıdın birqancını qurub tətqiq qilib yaratı selinmisini sicil zoraytdi. Asasi dora siyasi elib gelgen bazar köpəymə mıqtarğa tayinib işləb çıxırış iqtidarını kengaytış planını mas qadəmdə yolğa qoydu. Şinjan bu yıl kəsbi, tücübilik, özgecə, yeğncə karxanalarını həssiləb yetiştiriş hərəkət planını çoğunqır yolğa qoyub, diqqətni maliyyənin mukabat, yardım pulu, məbləq yürüşdürüş mülazimeti kapital bazırıqa mərkəzləşdirib, köp tərəbdən maslaşıb küçüri. Növətdə, Abdonom rayon boyicə icatcan oturan kiçik karxanadın 2815-i, kəsbi, tücübilik, özgecə yeğcə otura kiçik karxanadın 1303-ci. Dövlət dərəcəlik kəsbi tücübilik özgecə yeğcə kiçik gigant karxanadın 61-i yetişdirildi. دولت دەرىجىلىك يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا، كەسپىي تۈجۈبىلىك، ئۆزگىچە يېڭىچە كىچىك گىگانت كارخانا، شىنجاڭ تەيخى ئاقىل بۇرغۇلاپ چارلاش چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىنا، ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئىشلەپچىقارغان نىشانلىق بۇرغۇلاش ئاقىل ماشىنىسى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىنىڭ زاكىزىنى ئۈلگۈرتۈش ئۈچۈن تولۇق ئىشقا كىرىشتۈرۈلمەكتە. شىركەتنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ليۇ چياڭچياڭ مۇخبىرغا كارخانا ئىشلەپچىقارغان بۇرغۇلاش تىراياكتورىيەسىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەپ، مەشغۇلات پارامېتىرغا ئاپتوماتىك ماسلىشالايدىغان نىشانلىق بۇرغۇلاش ئاقىل ماشىنىسى شىنجاڭنىڭ ئالىي ئاقىل بۇرغۇلاپ چارلاش جابدۇق ياسىمچىلىقىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: زاكازلار ئۈزۈلمەيۋاتىدۇ. ئۈچىنچى پەسىللىك زاكازنىمۇ ئېلىپ بولدۇق. Экспорт тиجارەت кирмимизнинг ийгилган нисбатимо муқим кўпайди. Автоном район аъло сифатлик корхоналар палан пайсиман қўшуни етиштириш билан бирга ижодкор жонго мусобақа супсига тайиниб, ижодчан ихтисосликлар ва аъло сифатлик турларни қозди. 10 yıldan bu yan Şinjan Otra Kiçik Karhanalar Yeğenlik Yaratış İgilik Tikleş Musabıqısı arqılıq 5260 tür topladı. Bunun 212'si Atlanım Rayon Dereycilik Mukapatı'a erişti. 92'si memleket boyunca 500 küşlük tür Katar'a girdi. 16'si memleketlik umumi hel kılgıç musabıqıda mukapatlandı. Zor bir türküm tür muvaffaqiyatlik aylandırılıp 800 milyon yuandan artıq məbləğ yürüştürüldü. İxtisaslıqlarını toplap, aql parasetini mücessemleydiğan musabıqlar Tian Shan'nın cənub şimalıda pen texnikada yenilik yaratış hayati küçünü urğıtıdığan mühim vasitəyə aylandı. Şinjan, Jongke, BIPV, Yorukluq Volt Közniki kollektifinin məsuli Sun Shuwei mundaq dedi: Musabaqa ijodkorlarni sinaydigan sintash, shundoqla orzuni reallikka aylantirishni tezlatguch. U bizni eng kuchli mablag' solg'uvchilar, sohadagi mutaxassislar bilan cho'nqur fikr almashtirish fursatiga ega qildi. Qimmatlik yetakchilik va madadga erishdik. Partiya 18-chi qurultayidan buyon Shinjang kasbiy tujublik Özgece yeğince karhanılar topini sicil zoraytış üçün 400 milyon yuandın artıq məxsus məbləğ azartıp, mındın artıq karhanığa nəbiyyət gözdi. O yette pul muamilə aparatı bilən birleşib, 30 mındın artıq otura kiçik mikro karhanığa cəmi 560 milyard yuandın artıq qarız verib, məbləğ yürüştürüş tənərxini tövələtdi. Kəsbi tücübilik, özgəcə yeğncə karxanılar məxsus bazarını başlamçılıq bilən təsis qılıb, 253 karxanını bazarğı kirişgə cəlib qıldı. Yetiştiriş qatlımıdaki 60 karxanını mukapatladı. 272 milyon yuan azartıb, həq nisbiti tövən kepirlik aparatlarını mukapatladı, həm ularğa yardım pul bərdi. Şinjan 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısıda oturğa qoyulğan

0: Yakında 2026 yıllık Göteborg Longsi Dünya Yaşlar Ösmürler Futbol Levha Talış Musabıksı'ya katlaşkan Cungu Ümit Kuruluşu Vekiller Komandası kayıtıp geldi. Bu komanda Ad Şehri Süntag Bazırı Untsak Başlangıç Mektebi Futbol Komandası'nın teşkillengen. Qashqar Leyinin Xalqara Aeroportu'da her millet amı yığılıp en kızgın alkı sadaları bilen Dövlet Vakalıten Dünya Longsi Dövlet Vakalıten Dünya Musabıqısı meydanına atlanan bu bir top Janubi Şinjan futbol ösmürlerini kütüp aldı. Bu kıtımkı Göteborg Longs sefirde bu komandanın işbazısı kaltıs boldı. Grupu musabıqısı da komanda 4-1 netice bilen Sahipxan Dövlet Şivitsiye komandasını 5-2 netice bilen İngilat komandasını yenip, 1-2 netice bilen Portugalya komandasını yenilip, ahırda grupu boyunca 2. buluştaki netice bilen Şallaş musabıksıga oğuşluk girdi. Tuncu aylanma Şallaş musabıksı da komanda Meksik komandasını utturup koyup, bu kadimki halkaralık musabık sepirini ahırlaştırdı. Komandanın vartarı Bilal Mehmetdeli samimlik bilen mundaq dedi. Xalqaro musobaqa maydonida atrofdagi tomoshabinlardan madad berganligini anglab, butun vujudim kuchga to'ldi. Bu tunji qitim davlatlar vasidan chiqib musobaqa qatnashishim. Jiddiylashdim ham faxrlandim. Uchamga jang kiyimi kiyib vatanga vakolatan musobaqa qatnashdim. Buni ilgari tasavvur qila olmaydim. Bunundan keyin davomlik mahoratimni o'stirib, komandaning eng oxirgi mudofiya sepini yaxshi saqlayman. Orqa mudofiyachi Javlon Osmonjon minnatdorlik bilan mundoq dedi. Azaldan mamlakat sirtiga chiqib, vatanga vakolatan dunyo futbol musobaqa maydoniga qadam qo'yishni o'ylabmi baxmagan edim. Dal anor donisi ochiq yuruq bola Shinjong Umid boshlang'ich maktabining futbol Tesli türü ve ümit kuruluşu berpa kılgan supudun biz bipayan tuprağını gördük. Bu katımkı musabıkıda ögengen tecrübelerimini kündülük meşgitik kullanıp, sebdaşlarım bilen taktiki tüzüp, top maharetimini davamlık mükemmelleştirmen. Bu yezi top komandasının ösüp yetiliş yolunu çimlik rivayeti değişik gibi oldu. 2025 yılı komanda Yez Bazar musabıqı meydanından başlap, ötkeldin ötüp, ilgir keyin bulup şehir derecilik, vilayet, oblast derecilik çempiyonluğu erişip, ahırda anar dansı uç huyuruk bala Şinjan Ümit Başlangıç Mektebi futbol peslede bütün Şinjan boyunca çempiyon boldı. Şu yıl 10. ayda komanda Şinjan'a vakalıdan 3. növetlik Ümit Kuruluşu Memleket Yaşlar Ösmürler Futbol Teklif Musabıqısı katlaşıp 15-0 neticilik çoğun numur perkı bilen çimpiyonluğunu kolgu keltürüp Göteborg Longsi katlaş salaytigi erişti. Bugünkü günde amivi menbet musabıqı supsunun sicil kuvvet koşuşuğu tayinip, barğansırı köp Şinjanlıq ösmür çimlik meydanda batırlıq vilen arzusun emelge aşırıp, tert döküş ve can tikip eliş arqılıq kişilik hayatının isil sahipsini bütmekte.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora kongur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sayfamızda Şimali Töplük'teki zor özgürüşle doğrusu da sözler birimiz. Meyni Şamal Sipap ötetti. Yaz pesildeki Ben Şempen Cungoçi yeni uslubdaki çayhananın oylisi salkın cimcit bulup, İşk üçtün top top buluşup gelgen ahallar ve sayacılarını boy yerde salkındap çay içip, teri oyumu yasaşkı celip kıldı. Ürümçi şehri Şimigor rayonu Lüdavan'ın koçisi Şimali Töplük mahallesi ahalisi Liu Li Yuan bir ıstakan yasmen gülü çayını götürüp çayının hoş yedini pırağaç, koşunu üstelde çay içi vatkallarının oyumu piçakını tutup, hurumgu yip ötküz vatkallıkını görüp, bu yerde bir çüştün kiyen turup, nahit könüllük eskildim, dedi. İşki yıl ilgiri bu yer muhiti kalaymakan turmuş rayonu idi. Medeniyetini roh kılış, muhitini şekilge keltiriş, kesip altını callandırıştın ibarat tip özgertiş emeliydi, bu konu mahallige yen ayatı küşbeğe işledi. Şimali Töplük mahallesi bu yolga koygan, özgertişki rıgatlendiriş planı huddi bir tal tildigi okşaş cimcit kon hoylini ayatı küşge ige kıldı. 11 hoyla mikro özgertişini tamamladı. 15 kol ünervençili hizmetkanısı arkadın makallaştı. Gayri maddi medeniyet mirası teri oymıçılıkıdın kümüş

безәшчілікке. Қолды тоқылған кегізден жыңғочы ең ұслыптыки чайханығыче. Әр тарапки чечілған бұ нәрвайтлар өзгечі кәсіп зәнчерігі уланды. Бір ел елгері үрімчі юқры ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәр районының ғайри мадди мәдәниет мұрасы вәкіллік түрі тері оймычылығы махарытының вәкіллік варысы Яң Фән қызмет қанысыны шимали төбілікі көчіріп келді. О, бұныңдың чоңқыр тәсірініп мұндақтыды. Mahalla özgertiş tefekkürü bekitişimge yardımlaştı. Resmiyet becerip berdi. Hatta baylıqını odullaştırıp, bütün zihnim bilen əsər icat kılışımgı şarait yartıp berdi. Bu yıl, Benşenpen'nin baş kurguçısı Pen Yuen Yuen dukanının sırtkı temiga çay, at kadimi yolu baş temi kılıngan renglik resim sızıp, Koç rayonunun mənzir belgesige aylandırdı. Sodgerler özlükidin kurgan iştipahlıq, Fingün sağ, bazırını barlıq keltürdi. Bultur, 3000'dan artıq adem katnaşkan kat faaliyet, yani başınış aldı durmaqta. Bu yıl bazar tayarlıq baskıçıgı kirgen bolıp, kölümü yeni mükən aytılıdı. Bunundan başqa teximi köp ahalını katnışıgı jalıp kılış, etraptaki muhitini üzül kesil özgertiş, teximi köp kes bağlıdını jalıp kılış üçün, 2025 yılı bu mahallede ahallar özü başkuruş komiteti qurulup, ahallar özü başkuruş ehtinamısı tüzülüp, ahallar təklif beriş, demokratik kengişiş, qaytma inkas qılıp bahalaş yepik, halk mexanizmi ornatılıp, toxtalğı ornını pilallaş, tazlıqtiki ülük bulunlarına tazlaş qatarlıq işlar ahallarının ortaq muzakir qılıp, ortaq karar çıxış qılışıga tapşırıldı. Ahali Huleyin namı çıkan xuşbel kişi bolup, ər qatımlıq tazlıq pahaliyeti de birinci bolup süpürgünü qolluğu alıdı. Koçidiki koşunlar onunla əgişip işləp, öyünün aldı kəynini barbara rətlik aletki kəltürdü. Bugünkü gündə ər cümə günü məhəllinin əmgəh günüge aylandı. Öz başquruş komitetinin əzaları, pidayılar və xuşxuy ahallar özlükidin bir yergi cəm bolup, əxlət tazılaydı. Yeşil ösümlüklərini toluqlaydı, gül sandıqlarını rətləydi, öyünün aldı kəynini rətlik tazılaydı. Ahalla Lijün yol pakiz bolğaşqa manğanda rahat iz qılımız, konumuz içilip qalıdı, dedi. Şimali Töpülük məhəllisi de muhit barğansarı güzelləşdi. Kişilər qalbımı mücəssəmləndi. Mahalla yeni devir medeniyet ameliyeti ponkiti bilen, anar danısı mulazimet ponkitini birleştirip, iktidar öyüne əksiz içip, ahallar oktukçu bolgan mahalli kurcukini teşkilledi. Balılar muallimge ägişip dökülmaz siyakilişini ögendi. Yaşangallar xattatlıq öyüde siyah bilen hepileşti. Şimali Töplik mahallisi partiya baş yaçekisinin şucisi Can Şüphün mundaq dedi. Mahalledeki özgürüşler az azdan elip verildi. Biz konu Koç rayonunu hem kaynak turmuş hem medeniyet purukluğu iyi kılıp, ahallarga azadlık beyğişlap, sayacılarga könüllük eslimi kaldırdık. Kendiki kademde su toru, elektr toru ve yollarını noktuluk özgertip, tarqaq, özgücü dukallarını tutaştırıp, Yipau, Çıngun, vətənpərverlik tərbiyəsi bazısının əvzəllikigi taynıb, qızıl mədəniyyətini koç kuruluşuqı yuğurumuz.

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
3: Yüksünü vatan Şincan.
4: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda 2025 yıllık Abdunum Rayonluk Pen Teknika Mükafatı'nı eriş şehvalını tanıştırmız. Abdunum Rayonluk Halk Hükümeti yakında Abdunum Rayonluk 2025 yıllık Ali Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenler ve Pen Teknika Mükafatı'nı erişken neticelerini mükafatlaş doğrusundaki kararını besip tarkıtıp, Abdunum Rayonu'nun 2025 yıllık Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenlerinin isimlikini resmi ilan kıldı. Bu yıl cemi 2 kişi Ali Pen Teknika Mükafatı'nı, 18 tür Tabi Pen Mükafatı'nı, 4 tür Teknik Keşfiyat Mükafatı'nı, 121 tür Pen Teknika Terakkiyatı Mükafatı'nı erişip, Abdunum Rayonu'nun Pen Teknika'da yenilik yaratıştaki umumi emli küçü ve hayati küçü toluk namayen kılındı. Ali Pen Teknika Mükafatı Jungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki, Şincan Tibbi Daşösü'nün tetkikatçısı Hacı Ekber Eysa ve Abdunum Rayonluk Yezi İgilik Peller Akademiyası'nın tetkikatçısı Li Şöyüen'e verildi. Hacı Ekber Eysa uzak müddet milli tibabet doğrularını tetkik kılıp yasaş bilen şoğullangan. Li Şöyüen'in Keves sortini yetiştiriş sahasındaki tökpisi gövdülük bulup, Abdunum Rayonu'nun özgüç kesiplerinin süpti ve ünümünü östürüşünü mühim pen tekniki tırkı bilen təminligen. Bunun içine tabi pen mukapatı deslepki yenilik yartış iktidarını namayen kıldı. Tekniki keşfiyat mukapatı kesipnin zor ihtiyacı yüzlendi. Pen tekniki terakkiyatı mukapatıdın 22 tür birinde cizki mukapatı erişti. Bu türler biyotibbi doğrgerlik, yeni energiye, zamanevi yez ilgiliki, yeni materyal katarlık noktuluk sahalarını öz çıga aldı. Ali mektepler bilen karhanlarının emkarlaşıp küçükürüş vaziyeti körnerlik boldı. Şincan'daşı 21 türlük mukapatkı erişti. Bunun için de 7 tür birindericilik mukapatkı erişip işbadısı körnerlik boldı. Jungo Neft Tabi Gaz Pay Çekiliş Şirketi Tarım Neftliki Şöbi Şirketi. Jinfeng Pen Teknika Pay Çekiliş Şirketi Katarlık Karhallar Başlamcı Bulup, Köp Türlük Birindecik Mukapatlarını Tamamlap, İşlep Çıkırış, Okutuş, Tetkikatını Çonkur Yuguruş Endisini Tiz Şekillendirdi. Bunundan başka Ekologiyeni Koğdaş, Afetnin Aldın Eliş ve Una Azaytış. Yokumluk keselliklerinin aldın eliş ve onu tizgilleşini merkez kılgan bir türkün pen tekniki neticileri mukapatlanıp, pen tekniki arkalık halkın nep yetküzüş ünümü yenimin ama yankılındı.

0: Hoş geldiniz.
1: Nimesiniz bunu yurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yoksa...
2: Dikkat kıl!
1: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sayfamızda Çigra Liniyesi'deki Kızıl Ciletkilik Pidayi, Altay Vilayeti Cemenay Nahiyesi, Cemenay Bazırı Sari Ölen Kenti Pidayilerini tanıştırımız. Cemenay Nahiye Bazırı'dan yolu çıkıp avtomobil bilen garip ki karap mansınız, Cungu Kazakistan Derya Çigrası'daki Ularçan Ulastu deryası ekin suyunun avazı bargan sıra enik anlaşık başlığında Cemenay Bazırı'nın Sari Ölen kentteki yetip gelesiz. Kazakistan'dan pekat bir derya arkalık ayrılıp turduğun bu kent, dövlet çigrasıga 100 metr mü kelmeydiğen bulup, Cungu Kazakistan çigrasıdaki tonji kenti dep tariflengen. Yakında Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü 2025 yıllık memleket boyunca pidayılar mulazımıdır ki 400 münevver tip tizimlikini ilan kıldı. Sari Ölen kenti pidayılar mulazımıdı mehelle münevver tipi bulup tallandı. Beijing'den gelgen bu şanşerep kentteki kıyır yaşlarını hayacanı saldı. Ama köpçülük kademini tuttup tebrikli miydi? Çigra liniyesindeki kündülük turmuş, her kandak midaldımı bekrek ularının koğduşuğu muhtaj idi. Seherdeki kuyaş nuri çigra liniyesini çaknap durattı. Pişkadem çigra koğduğucu maksat sılan, kolu da parkrap turgan kamçını tutup işşiki aldı da turattı. Bu dadamın mağı kaldırgan teberiki dedi maksat. Aldın kasırının 60-cı yıllarda onun dadısı bu kamçın elip çigranı çarlaşkı başlayan. Yol belgesi bulmasa taş dövüle belge kılıp koygan. Durbun bulmağışka közü bilen çigra sızıkıga tikilip karap durgan. 1989 yılı maksat dadısı bilen bile çigranı koğdaşkı başladı. 1999 yılı dadısı iğir kesel bulup kamçısını onun koluğu tutkuzup. Çigranı yakşı koğduğallık, aylını yakşı koğduğallık dep tapıladı. Bu koğdaş 30 yıldın köprek davamlaştı. Maksat 400 neçi ayağını opurtup, cemi 260 bin kilometreden artık yolunu çağırlap, 100'den artık çigra çağırlaş hatırısı yazdı. Hazır o yaşınıp kalgaşka, eğer cismani emge kılalmaydıgan bolup kaldı. O öyünü Kızıl Aylı ziyaret noktasına özgertip, Pidayı teşvik kılıp çöndürgücü boldı. İlgiri özümüz çigranı koğdaydık. Azir bu eslimimizni kaldırıp, tekimi köp ballarga döletnin çigranı kanda koğdaydıqallıqını bildirişimiz gerek. Bovay bu gepni kılganda onun közleri nurlandı. Avazdın kattilik çıkıp durattı. Sari Ölen kentide pidayılar ruhi evlat mı evlat davamlaşmakta. Kenet partiye yaçıksı başlamçılık bilen çigranı koğdaş pidayılar mulazmet supsu kurup, çigranı koğdaş avantgardları pidayılar mulazmet etirti kurdu. 30'dan artık partiye azası tayanşları ve münevver çigra koğduğucuları başlamçılık bilen çigra abidesige kızıl belge sızıp, çigranı koğdaş hikayesini sözlüdü. Bütün kenet korşav temi bolmağan çigranı koğdaş ders kansı aylandı. Asasi temlik dershana, çigranı koğdaş körkezimiz alı, çigranı çarlaş, sınaş, yolu katarlık her bir cay vedenperverlik terbiyesinin aldıngı sepiydi. Pidayılar tarihini sözleple kalmay, tarih yarattı. Ular kündün künge çigra liniyesini çarlap, kadimi bilen dövlet ziminini ölçep, erkide arkalık sadıklıkını namayen kıldı. Kış pesildeki kar şivirganda ular kar keçip çarlaş yolu da mağdı. Ağzıdın çıkan hor kaş közleri de kuruğu hasıl kılattı. Yazının bijgırımı sıkıda ular çılık çılık tergi çömüp ketken bolsu mu, çigra belgesini sürtüdüğen işki kolu toktap kalmaydı. Dəl, muşundak addi hem uzak müddetlik şantırış, kızıl cilitkilik fidayini çigra liniyesindeki kişinin en tesirlen

0: Bir kısım AI çoğun modelleri sağlamlık koğduğucısı ve aldın signal beriştiki karavulga aylanıp asasi katlam doktorlarının dereceden taşkırı yardımcısıga aylanıdı. Bazı doktorhanalarda kliniklik derecelik iğiz boşluğunu tasviri süratki ilişte AI yardımı da diagnoz koyuş boyunca tedbir belgele sistemisi de adam bilen kompüter öz ara təsir görüstüş, körünüş altıda ifadeleş şeklinde diagnoz koyuş, davalaş önümünü özdürüp, doktor bilen keserlerinin alakısını koyuklaştırış işe aşırıldı. Birinci septiki məlum doktor növete AI tasviri süratki iliş yardımcısının yukarı pariq etiş iniklik derecesi 80% 90% yetken. İğir keserlerini közdüş öyüde AI sistemisi de zor miktardaki hayatlık alametleri sallıq məlumatlarını təhlil kılış neticesi de yukumluş karakterlik, şük bulup kılış, qatarlıq xatarlık, eğir əhvallardan neç saat burun aldın signal berip, keserlerini kutquzışta altın vaqtını ötküzvetmeslik şaraiti hazırlandı. AI davalı sahası da tarqaq kolun iştin künseri sistemlaştırıp, əməliyiləşdirişki yüzlənməkte. Mutaxəssislər munda qardı. AI arqılıq yaş vıraşlarının diagnoz koyuşuqı yerdən bərgili bolsumu, mürəkkəb ağırıq misalları aldıda növətdiki əqli ixtidar yerdəmcisi arqılıq diagnoz koyu səviyyəsidə yenila bir qədər çoğun ilgirləş boşluğu məvcud. Asasi qatlam davalaş aparatlarına nisbətən AI-ni doktorxanığa həqiqi türdə yuğuruş üçün yana nahayti uzaq yolunu besip ötüşkü toğır geledi. İnsaniyet doktorlarının kliniklik sezimiği oxşumaydığını şuki AI arqılıq tədbir belgiləşte sallıq məlumat meşqa asas kılınıdı. Nurgun kəsbi zatlar mundaq qarıdı. Hazırqi həmibab çoğun modelda doktorlarının kliniklik təpəkkür yolunu toğırı ilgiləş təs. Tıl cəhətdə hang mevcut bulup, dälce ayda xaslaştırıp, diagnoz koyuştak davalaş taraqiyat yüzülünüşüge maslış almaydı. Kəsbi zatla mundaq qarıdı. Kelgüsü de AI davalaş adam bilen maşini ortak akıl parasıtının yukarı ünümlük hemkarlışı bilen amının sağlamlıqı teximi küşlük qoğduludu. Kəsblerde əməli kolunuş ölçümü sistemisi tez bərpa qılınmaqda. Süni aqli iqtidar bilen davalaş sähiyə birleştirilgen əməli kolunuş tərəqiyyatını ilgiri sürüş və qilipləşdiriş doğrusudiki yolgu koyuş pikiri də 2030-cı yılgı barğanda asasi qatlamda diagnoz koyuş davalaşdiki aqli iqtidarlıq yardımcı kolunuş türünün toluq qapılınışı asasi cəhətin işqa aşırılıdı dəb iniq oturgu koyuldu. Bu kompasının bekitilişi her qaysı caylarının yanımı ilgirligen halda AI texnikisini süni əqli ixtidarı yardımı da diagnoz koyuş ve davalaş mülazımeti sistemisiga sındırışını belgelimigi uygun buluş kapaltı bilen təminledi. Mutaxəssislər mundaq təklif verdi. Kəlgüsü də qismən rayonlar AI davalaş üskünlüləri kliniklik icazeti tüzümü üstüde izdinib, mükemmel bolğan belgelimigi uygunlaşqan bahalı süpsi ve mıxtarlaştırılgan sallıq məlumat bahalı sistemisi bərpa qılıb, AI'nın kullanılışını ölçügilip oluduğun ölçemge iyi qılış gerek. AI ahırda doktorunun oranını alamdı yok. Birinci sabtiki Nurgun tibbi xadim mundaq qarıdı. AI doktorlarını şallıv etmeydi. Lekin AI şildişini bilmeydiğen doktorlarını şallıv etdi. Kelgüsüdeki doktorlar patologiyanı bilipli kalmay yana hesaplaş usulunu mu biliş gerek. Ularının yadırolluq rıqabət küçü əsti saqlıqan biliminin az köplükidi bolmasından belki kliniklik tənqidi təpəkkür, mürəkkəb əhvalda tədbir belgiləş ixtidari həm də ağırıqlar bilən ortaq hissiyatqa iyi boluduğan adımiyyət ğəmxorluqıdır.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazı.

0: Ret numarı 300-427-05-007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda yürek ritimsizlik alameti kesellik hesablanamdu degen mazmunda sözləp berimiz. Nurgun dostlarda ailesidikler bilen takallaşıp kalganda ya ki sırtkı çıkıp bir neçe kadem tez manganda meydisi tuyuqsız sıkılıp yürke kart kılıp hudde dakikada soğuştun toxtap kalıdıgandak yürke sıkılıp nepsi qiyilleşip xeyli uzun gıca aran əslige kelgendek tuyğu buluşu mümkün. Köpinç kişi salametlik tekşürtkende şindiyen tuğda sinus karakterlik yürek ritmi tertipsizliniş ya ki yürek turupla kanuniyetsiz soğuş alamdı körülgen digen xatlarını körgende ciddileşken

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo dinleyiciler, muqim umumi baha toxtami imzalangandan keyin quruluş miqdarida özgürüş boldi. Quruluş puli qandaq hisoblandi? Bugünkü Dilo ve Kanun sayfamızda bu haqda sözləb berimiz. Muqim umumi baha toxtami imzalangandan keyin quruluş miqdarida azraq farq görülsə, quruluş pulini

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçı dostlar, gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər sayıbımızını davamlaşdırvatımız. 7-ci aydaki savanda Tianşan'nın şimali etkideki kevezlikler dəl gunçılap qozlaş məzgildi bulub, tutaş kətkən yeşil kevezlikler ufpıqca sozulgan idi. Adamsız uçqo savan şəhridiki bir sanaət bağcı rayonudun kötürüldü. Aparat közüde kevezlik bilen çöllük arısıda bir akranlık zavut üyü cimcid sozulgan idi. Zavut rayonada çigit tağdek dövülünüp ketken bulup, yetküzüş tasması tohtumastın herketlinip, çigitler sehkı ilip kilinip, kallek topudun altın muneke oynışkı başladı. Bu yer savendiki bir çigitni inçke çoğunkur pişiklaş karhanesi. Karhanının Алдын бір тарап қылы сейхығы кіргенде, машинының ұсық толқыны күрілдіген авазығы әгішіп, юзгі ұрылды. Шіркетнің мәсула сүптіні башқұрыш бөлімінің директори, соң жалы ішләп чықырыш линиясының еніда тевіті елевітілген бір тұтам чегетні қолығы іліп мұндақ деді. Қармаққа көзгі челікмайдыған бұ нәрсілер ішләп чықырыш линиясығы кірсе әмі ері көхәрге ойлынады. Оның арқысыдығы үскіне бұ чигітлеріні қатлам-қатлам парчылава татты. Сыртқы қавытыдығы қысқы тевіті айырып чықылып, али дәрежілік қағаз бұтқысы, әтта нейтраллашқан пақты ясайшдығы әла сүпәтлік хам материалыға айландырылыва татты. Қаттық чигіт шәкілінің бір қысмы шөжайның чарывчылык кәспігі сетілуду. Yani bir kısmı devlet işçideki başka ülkelerge setilip, mogu üstürüştüki asası materyal kılınıdı. En yadroluk bulgan çigitni yumuştuş, çılap çıkırış katarlık iş tertipleri arkalık, mas kademde süzük çigit yığı bilen, yukarı koşulma kıymetlik, finol sızlandırılgan çigit aksili işlep çıkırılıdı. Soncayalı pahırlengen halda mundaq dedi. Tüklük çigit kırgızıştın kısık tevit, goza, çigit yığı, Күнжіраның хәмісіні айырып чықырышқыча бір мұ ұсырап болғыны йоқ. Чигеттін толық пайдылын алайдыған бұ ішләп чықырыш линиясы 2024-лі 8-інчі айда рәсмей сынақ тәрекісіда ішләп чықырышқа кіріштірілген. Нөвәтті шіркет еліға 120 мүн тонна финол сызландырылған чигет ақсайлы ішләп чықырыш линиясы вән дөләт ішчедіке түнчі юріш Веймен чигит ақсайлы ішләп чықырыш линиясыны құрған болып, еллық чигит пішіқлаш ұқтыдары 250 мүн тонныңы етіп, чигиттіке ақсыл мұқтары 60%-тін юқырып болыш мұқымлашды. Яна заказға асасен 65%-лік юқыры ақсылық мәсулат ішләп чықыр алайды. Соң жалы мұндақ деді. 2025-лі шіркетіміздің еллік мәсулат қымыты 600 миллион юан болды. Бұның хәмісі бізнің чигітні айырып, чықыралығалықымыздың қымыты. Мәркізі контрол үйедіке чоң экранда әрқайсы сейхларының температурысы, бесімі, электр моторының ток екімі қатарлық әмәлі салық мәлуматлар көрініп тұратты. Соң жалы мұндақ деді. Барлық үн әр сәнәт параметрлері Bu yerde kontrol kılınıdı. 3 ülüş üskününün yürüyüşüge karğılı 7 ülüş sallıq məlumatlarını tənşeşke karğılı buludu. Aldın bir tərəp kılış, acırtıp iliştin, çekilleşkice bütün abdomatlaşkan işləp çıxırış liniyası toluq aylınıp, künüge 700 tonna çigit bir tərəp kılınıdı. Məhsulatlar Guangdong, Fujian, Zhejiang qatarlıq deniz boyup bazarlarğı setilidi. Bir kısmı Vietnam, Индонезия қатарлық Шарқы-Жануби Асия дөлетлерге экспорт қылынады. Савен шәхри мәмлекет бойынша тұнжы түркімдеке сүпәтлік пақты ішләп чықырыдыған нахия шәхірләнің бірі. 2026-лі бүтін шәхір бойынша кевез терілгі көлімі 1 645 700 моғы етіп, кевезнің бүтін жәріялық maşinliş nisbiti 99.37% ki yetti. Bu yıl 5. ayda Savan şehri Dövlet Zamanvi Yizigilik Kesipler Bağcısı türü tüzümlükige kırgızıldı. Bağcı rayonudaki paxtığı alaqadar karxana 46'ki yetip paxtı məhsulat kımeti 10 milyard 300 milyon yuandın aştı. Tırıştın pişiklaşkıcı, teriştin pişiklaşkıcı bir mükemmel paxtı kesip zanciri Savan tüpırkıda uzarmaqda. Bu çigitni inçge Çoğunkur Pişiklaş Karxanısı dəl Muşu Zancırdiki həmmi yerdən toluq paydılınıştiki açıqışlıq halkı idi. Son cəalı mündaq dedi. Əslədə pəqət 1-2 yağ zavutla çigit setival attı. Bahada yağ zavutunun digini hesap idi. Hazır şirketimizden ihtiyacı işib çigitnin bahasımı özdi. İnçik pişiklaş arqılıq her bir tal çigitnin öz rolunu toluq cari kıldırğılı bulublu kalmayı yana paxtıkarlarının kırımı mı açdı? Zavut rayonunun sırtıda adamsız uçku asta-asta kötürüldü. Aq ranglik zavut öyü, qarı ranglik xam əşya dövləş meydani və yıraqtiki yeşil kevəslik bilən bir ramkıda etizdin sehkice, paxtıdın aqsılgıca, bir tal çigit savəndə hayati küçük toldu.
2: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız ve iş mahirleri.
1: Bugünkü Kaltız ve iş mahirleri sayfamızda köpçülükke Maralbeşi Nahiyası Aksak Maral Yesisi Çar Aldı Kent Partiya Yacaykısının Şucisi Geni İsmail'nin kent ahallarına her vakit rişte bağlıqallıqı toğırıstıki hikayeni sözləp birimiz. Bu, bir neç günde səhər saat 7:30'da Maralbeşi Nahiyasının Aksak Maral Yesisi Çar Aldı Kentide tan əmdili yoruşu bilen kent Partiya Yacaykısının Şucisi Geni İsmail tayarlıqını yaxşı qılıp, özüge köp yıl həmrah bolğan toksikletini ittirip çıkırıp, asta-asta kent beşidiki birinci ailinin hoylısının oldudun ötti. Bu, onun yazıda yıldız tartqallıqının 29-cı yili. Xizmetke katnaşkandın kiyin o kent ahallar komitetinin muavim modiri, kent ahallar komitetinin modiri, kent Partiya Yacaykısının muavin şucisi boldi. 2020 yılı kent Partiya Yacaykısının şucisilik vazifesini üstüge aldı. Hizmet mezgilide onun kadimi baştın ahır Çar Aldı kentideki 300'den artuk aylık kent ahalısını çöğürdep ilindi. Kaçandın başlandıkın terep-terepki katıraş onun özgermez adetige aylangan idi. O her günü saat 7:20'de orundan turup, yüz gözünü yuyup bolgan deyinkin, kiçik toksikletini minip, her kaysi kent ahallar gorpulları arsıda çipip yürüp, Tevelik rayonunun Leniya boyudaki kent yollarını çarılap tekşür etti. Yol boyuğa kereksiz nerslerinin dövülünüp ketken ketmegenliki, dehkallarının hoylu aralarının retlik, pakız bolgan bolmağalıqı, İtizdiki ziraatlarda suunun kemçil bolgan bolmğalıqı qatarlıq her bir inçki halkını iniq köretti. Keçilleri o aylarga kırıp işlep çıkırış, turmuş əhvalını sorab, tok, su işiltiş bir xatarlıkini, qiyinçilik bolsa naq meydanı xatırlı velip, vaxtıda həl qıldı. Geni Çar Aldı kentide tuğulup çoğun bolgan. Dadısı peşkadan partiya əzası bulup, partiya təşkilatının paaliyetiga qatnışıp, öyge qaytqandan kin həmeşi onunğa və aksıga komünistik partiya əzaları bir ömür amığa əməli işqilip beriş kerek dep tapılaydı. Çoğlarının tərbiyəsi de çoğ aksı, ikinci aksı Jungo Komünistik Partiyasıgı kirdi. 2003 yılı 7 ayda Ghenimo Şərəp bilen Jungo Komünistik Partiyasıgı kirdi. Qasem bergen şu kündün başlap, xalq üçün xizmet qiliş degen bu söz onun kün künləb yazılardaki topu yollarda basqan qadimige aylandı. Bütün kentki yanaqlıq, çılanlıqnın her bir itiz qırlarını o pişiq bilip ketken idi. İlgirki yıllarda nurgun kent ahalısı yanaqnı ulaşqı unumay, tövən hosulluq konu sortlarını yaxşılaşqı islevelip özgərtişini xalmıqan idi. Geni her günü küçük toksikletiqa minip, dehqallarının öylerge berip kelip, etiz kırıda zonzuyup oltırıp köpçilikki yardımlaşıp, ıksadi hesabat kılıp berdi. Kent ahallarına başlap, koşni kentlerge berip, meyvelik daraqlarını ulap, kırmını aşırışının netici ünümini, netici ünümini naq meydanda körek kılgızdı. Bugünkü günde onun nasihat kılışının acit kalmadı. Kent ahalları təşəbbüskarlıq bilen ulaş saymalarını kötürüp, etizgi berip pərviş kılıp, bağvançilik kəsbinin paydısı yıldın yılğa muqum açdı. Kentki buğdaylıq asasi açlıq etizi kılındı. O yıl boyu neçkettim berip kilip, çarılap tekşürüp, həmmi ailenin açlıq bilen özünü özü təminləş, açlıq ambarda daim zapas açlıq saklap koyuşqa kapalatlıq kıldı. 2020 yılı o yeniden kent Partiya Yacaykısının şuciliğe təyillengen çağda bütün kentte pekat birlik kızış maşinisi var idi. O öymü öy kırıp kentki yaşlarga yeziklik maşinileri seti veliş, işlep kırımını aşırışının yollarını tepsili çüyendirdi. Bugünkü günde kent kızış maşinisinin 11'i, çoğun at küçüge ige traktordun 6-7'si bar boldi. Küçük tipteki traktor tihimi umumlaştı. ət yazlıq terilğu, küzlük yığımda yez egilik

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, qaltıs beyiş mahirleri sayfımızni davamlaştırvatımız. Qarqaş nahiyasının manglay yesida salqınlıq kündüzdün keçigici davamlaştı. Bu salqınlıq tangzongza dep atıladığan bir yaymıdın kelgen bulup, bu yaymının igisi Yağıqbağ kentidiki Enver Roz Toxti ve onun xotini Qamar Nisa Ahmet idi. Çüştün burun saat 10'da yaymı içişine başlap, keç saat 12'de yaymını yokça top doğra 14 saat vaqt ötdi. Bu yaymının aldıdın kişilerinin ayığı üzülmedi. Pijğırım ısık küllerde yoldun ötüp ketip atkan yurttaşlar bir kaça qıytık doğap içip ısıkını yandırdı. Tün perdesi yeyilgandın kin, keşlik pazarını ayılınıp atkan yaşlar 3-4'ün top bulup, Aşu Wang Hong qıtıq zonzısını tetip bakmakçı boldı. Enver çakallıq bilen mervayittek parqırap turgan muzını çoğup, beğişini silkip, koyuk qıtıqını tökdi. Qamar Nisa bir çet turup, özü kaynatkan meyve murabbasını enchiklik bilen koydu. Bu xıl tatlıq pıraq, meyli kece ya ki kündüz bolsun, hemişe kişilerini özüge jalıp kılattı. Lauben, mağı iki kişilik Qıtıq zonzısı tayarlap berin. Muzni köpürek selin. Koni xeridarının sözü tügüşigila, yeni bir tunji qedim qadam təşirip qılgan kişi taqassizlik bilen beşini sozup. Bu tanzonzu mu? Mağı bir kişilik berin, dedi. 10 kvadrat metrigimi yetmeydigan bu yayma, er xotin ikkaylanın turmuş sahnesi idi. Her günü 10 neç saat aldıraş işlep, Künige 7-800 kaç setip, ayda 10,000 yuandın artıq kırım kaldı. Material talışı hakiki. Tami yakşı bolğaçka, közge 10 çelqip ketmeydigan bu yayma, yıraq yıqındaki danlıq Wang Hong dukanğa aylanğan idi. Bugünkü günler tılgı ilin

Enverdek bu addi sada əzmətnin çehrədə təbəssüm cilvilinib duraddi. O mundaq dedi. Yerib çarçısaq mı, lekin könlümüz xatırcam. Köpçiliknin zonzini yaqtırıp yeginini körsək, nahayt xuşal bulup, özümüzni teximi ruhluq es qilimiz. Qamar Nisamu sılıq avazda onun gepigi ulapla mundaq dedi. Biznin heç qanç karamitimiz yok. Pəqat her bir kişilik zonzini öydikilerge itip bergende kes qilimiz. Bu bir cümle addi söz belkim tang zonzining alqışqa erişişidigi sir bolishi mumkin. Aşu açıq çücük, tatlıq tämde işcan kolunun harareti. Çin köngüldün çıqqan samimilik. Turmuşnın en çin tämi mujassamlangan. Ameliyatta Qarqash nahiyasida Enver Erxutunga oxşash emgekcan iki kolugu tayınıp turmuşni ötkezgen hikayeler yana nahayt köp. Ameliyatta Qarqash nahiyasida Enver Erxutunga oxşash emgekcan iki kolugu tayınıp turmuşni özgertgen hikayeler yana nahayt köp. Birkaç langpun, neçizik kavap, bir kişilik qitiq zonza. Bu adetki mezelik taamlar kündüzdün keçigici bar bolup, mihmallarının yaxtırışıgı erişipli kalmay yana, nurgun aylarının yaxşı küngü bolgan intilişini kuzgaydı. Kaynak turmuştun, xalıq turmuşıgı nazar salsaq, enchke hem nazuk noktalar kişini en təsirlendirudu. Meyli çınk çüştiki kuyaş astıdı bolsun, ya ki yerim keçidiki çırağ nurdu bolsun, bir kaça tatlıq tämge japalıq əcir, erişken haslatının şerin tämi. Teximi muhimi, kaynaq turmuşkı tolgan ümit nurları mücessemlengen. Xuddi bir konu xeridar etkandak, yavatkınımız zonza emez, belki bu kaynam taşkılıq çömgen turmuş.

0: Yakında Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre nahiyası geçi bulgan bölgedeki taş yolda, yani Dahunna Hay tonelini öz işçiga alıdı. Sınak tariqiste katnaş başlandı. Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre nahiyası geçi bulgan bölgede 2019. yılı kuruluş başlangan bulup, uzaktan buyan Mongolköre nahiyası da sırtka katnaşta asaslıqı pesil karakterlik ölkü yolu 237. liniyası Gulca Mongolköre taş yolu ve Tikes nahiyasını ayınıp ötüdüğün dövlet yolu 577. liniyasıgı tayınıp kalgaçka Şucay'nın medeniyet sayahat kesbi yizirlik meslatlarını sırtkı setiş ve ammının sepergi çıkışını çekilip koygan idi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: aldığı çıkurdu. Şizuşen şehri Davuku rayonu Çavyan Koçu Başkarması Yeşin Mahallesi'nin ahalisi Pınyişen Mandak dedi. Bizden şık aldıdı ki mahallede yaşangalla billi nakşı eğitip, usul oynap, yani saz çelişini, yani hattatlı katarlıklarını ögünüp, naayt yakşı keyfiyat küçömdi. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandım bu yan, Şizuşen şehri işini ecevitip, tez iş becerip, şehir bağçılarını özgertip, derecesini östürüş. Oltrak rayonlarının muhit tazlıkını tüzeş katarlık, amma aldırgan, kıynalgan, gem kılgan, tekezze bolgan 3873 meselini hel kılış kütürtki boldi. Ningşa, Şizuşen şehirlik partikom teşkilat bölümünün mağın başlıkı Liu Jinshin mandak dedi. Biz Xi Jinping partiye kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp ve zillaştırıp, ögünüş terbiye bilen iktisatını mukim aşırış, terakkiyatını ilgiri sürüş, halk turmuşuğu nep yetküzüştiki türlük noktuluk vazifelerini birleştirip, mesele ve yetersizliklerini devamlı tekşürüp oturgu koyup, gevdilik meselelerini tüzeşini katti küçük için tutup, hakiki tüzütüş, tüzeş ünümü arkalık, amının eriş duygusu, bekt duygusu, bekaterlik duygusunu üzlüksüz aşırmız. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandım bu yan, Guangxi'nin Fangjinggang küşünü mücessemlep, köptereplik malumat cedibili. Sallık malumat, yiganı arılı katarlık, asas katlamını tüzeştiki kıyın meselelerini hel kılıp, bir cedivel arkalık tutaştırı sistemisi kuruluşunu olgı silcitti. İlgiri mahallede olayda balılarının asası uçurlarını toplaganda, ayrım ayrım halda birkaç tarmak bilen alakalışıp, okşaş bir balının uçurunu tekrar tolduratdı. Bununla tahminen 3 gün vakit getirdi. Bugün hükünde bir cedivel arkalık tutaştırışını kullangandın kiyen, mahalle pekat bir kitimli kırgüsü boludu. Pütkül ceryanga pekat bir külli ketudu. Guangxi, Fangjinggang, Dongsheng şehri, Dongsheng Bazırı Bağcı Mahallesi, Partiye Baş Yaçaykısının şujisi, Dengi Mındak dedi. İlgiri her kaysı tarmakla daim bizden sallık malıma talep kılattı. Azir, bir cedivel arkalık tutaştırış yolu koyulgan dinkin, bu türdeki sallık malumatlarını bir tutaş halk işler tarmakları baş bulup yığıp, tekrar tolduruş avarçılıkıdın kutuldu. Hazır Fangjinggang şehirdeki nahiye başkarmı derecelikten yukarı rehberlik benzilleri 684 meselini tekşürüp oturgu koyup, tırlık meselelerini türk ayırıp tedbir kullanıp tedrici tüketti. Guangxi Fangjinggang şehirlik partikom teşkilat bölümünün mağın başlıkı Mingming Li mındak dedi. Biz Xi Jinping partiye kuruluşu ideyası ve başucu Xi Jinping'nin birinci yolda kılgan muhim sözünün royunu çoğunkur ögünüp ve zillaştırıp, partiye kuruluşu evzellikini devamlık idare kılış ünümü, terakkiyat kuvvetiga aylandırışımız gerek. Biz bir cedivel arkalık tutaştırı sistemisini yakşı kuruş, yakşı işiltişini tutkı kılıp, hakiki türde asasi katlamının yükünü yeniklitip, asasi katlamını idare kılış seviyesini üzlüksüz östürüp, halkının bekt saadetini sicil aşırdık.
1: Stansımız xəbəri. Jongo oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin yaqında elan qılışca, bu yılın aldın qıyırmıda məmləkət boyuca köngül içi sorunları da qoyulğan oyunu öz içigə almağan ticaret xarakterlik oyun bilet kirimi 30 milyard 408 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildəkidən 9.41%. Tamaşıbın 98 milyon 811 min 800 adam qaytamğa yetib, oxşaş məzgildəkidən 5.128% eşib, istimalğı türtkü boluş önümü davamlıq gəvdələngən. 2026 yılının aldınqı yarımıda oyun qoyuş bazırda oyunun meydan qetim sani, bilet kirimi, tamaşıbinla sani tən aşdı. Jongo oyun qoyuş kəsbi cəmiyyətinin muavın başlıqı, qoşumca baş katibi Pənyən tonuşdurub mundaqdadı. Çoğun tüptiki naxşikecilikinin bazırı davamlı kızıp, kəsip, sahə halkıgan kəsip əmkarlıqı köpəydi. Pənyən mundaqdadı. Naxşikecilik meydanıda bilet satış miqdarı bulturqi oxşaş məzgildəkidən 11% aşdı. Çoğun tüptiki muzika bayramının bazar ticaretində marka qımmetini östürüş, xaslaşqan layiləş və tamaşıbinlərini inçki ayırışqa texima əhmiyyət berildi. ekim miqdarını qoğulışdın, yes qilishni qoğulış

0: özgərdi. Bu yılın 6-cı 20-da məmləkət boyuca tömür yolda naxşı məstanlıları məxsus poyuzdadın 100-dün artıqı qatnab, oyun qoyuşunu yadırı qılğan bir qatar mülazımət istimalı bilən təmirli gücü tərəbinin yeni tərəqiyyat boşluqını tepişiği imkaniyyat yaratılıb, əmili ünüm arqılıq istimal ilgiri sürüldü.
1: Stansımız xəbri. Koreyanın Pusan'da açılan Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın 48. Nöbetlik Dünya Mirasları yığınında devletimiz iltimas kılgan Jıngdı Jın Kol Hüner Sapalçılık Mirasları 7. ayının 25. günü muvaffakiyetli kalda Dünya Mirasları tizimlikige kirgizildi. Bunun bilen devletimizin Dünya Mirasları umumi sani 61'ge yetti. Jıngdı Jın Kol Hüner Sapalçılık Mirasları Jungo Jiangxi ülkesinin şarkı şimalığı caylaşkan bulup, Bazar rayonudaki sapalçılık işlep çıkırış merkezi, Hutiyen Kadimi Farfor Humdini Harabisi, Gavlin Farfor Top Keni Harabisi, Changlin Farfor Taş Keni Harabisi ve Jauten Humdini Otun Yekulgu işlep çıkırış rayonudun ibaret 5 terkibi kısımdın terkip tapkan bulup, 15 grupa mirasını teşkil kılgıcı amilini öz işçi galudu. Cemi 45 miras noktası ba. Jıngdıcın kol üner sapalçılık mirasları rayonunun kölümü 1979 gektar. Arlık rayonunun kölümü 5545.7 gektar bulup, 10. esirden 19. esirgici bolgan Jıngdıcın kol üner sapalçılık sistemisinin vekillik mirası hesaplanıdı. Jungo hükümeti Jıngdıcın kol üner sapalçılık miraslarını iltimas kılıp kogdaş üçün uzak müddet zor tırışçallık körsetti. Kogdaş hizmeti 20 esirge yakın davamlaştı. Dünya miraslıkı iltimas kılış hizmeti 11 yıl davamlaştı.
0: Stansımız haberi. Bu yılki 13. numaralıq Tayfun Boruni Hongshan'ın merkezi bugün ettigen saat 3'ten 50 minut ötkende Guangdong ülkesi Huizhou şehri Huidong nayesinin Pinghai bazarda kuruqlıqı çıxdı. Kuruqlıqı çıxanda Tayfun Boruni merkezinin etrafıdaki en çoğun şamal küçü 14 balığı yetti. Mölçerilinişçe, Hongsha kuruqlıqı çıxandan kiyin, davamlıq şamalga qeypaş ğarip yönelişige qarap yötkülüp, küçlüklük derecesi tədirici acizlaydıken. Merkezi Avaray İstansı bugün ettiğin saat 6'da kar yamğurudun kızıl renglik agahlandırış ve Tayfun Boruni'nin kızguş serih renglik agahlandırış çıkardı. Mölçerilinişçe, Guangdong'un otura şarkı kısmı, Jiangxi'nin canobi, Hunan'nın şarkı canobi, Fujian'nın canobi Katarlık kısmen rayonlarda kar yamğur yağıdıken. Tiz şekilin uvatkan Hongsha yamğur mıhtarı en tayin köp, işki kuruqlıqı təsir körüstüş derecesi çoğunqur. İşkilemçi apet xavepi yokur bolğaşka alaqada rayonlarının küşlük aldığını eliş tədbirlerini kullanışı zörürken.
1: Stansımız xavri. 7. ayının 26. günü Mangiro Ormini Ekologiya Sistemisini Qoğdaş Xalqara günü. Hazırgı kadar memleket boyunca Mangiro Ormini kölümü 31.700 gektarı yetip, devletimiz dünyadaki Mangiro Ormini kölümünü sapaşırgan az sandiki bir kançı devletinin birgə aylandı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Zontongi Trump 7. ayının 25. günü Amerika armiyesige, şu günü İran'a yeni hava hücumu kuzgumaslıq toğırsa da buyruq düşürüb, Amerika armiyesinin İran'a o da 13 gün zərbi beriş hərkətini ahırlaşdırdı. Bunun pəqət bir qetimliq tədbir ya ki əməsliki, ya ki hərbi hərkətinin vaqtlıq toxtaş basqıcığı kirgən ya ki kirmigənlikidin deyirək berişi hazırca eyniq əməs. Baş istansımız muhbirinin ilgilişçe Trump hava hücumunu vaxtınca toxtutuş buyruğu düşürüşdün bir neçə saat burun Oman vəkillə ömüki Tehranı'a yetib berib, Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş toğırsıdaki yeni orullaşdırma haqqıdaki söhbətini qaytı başlayan. İşki ərbabının etişçe, söhbət ilgirləşki erişken. Oman bilən İranın müşəbdinin ahri kilişi maslı kılışıdın ümit barken. İran İslam İnqilabi Muhafizat Qismının bayanatçısı 7. ayının 25. günü İran 15 gün içində Amerika armiyasının bazısı da toxtutup qoyulğan Amerika armiyasının 11 kürəşçi ayırplanı və tik uçarını, yana hərbi işlağı işlətilədiğən oyatda uşquçsuz ayırplanını, ayırplan skilatıda toxtutup qoyulğan F-15 tipliq kürəşçi ayırplanını, P8 tipliq su asti kemisiga qarshi charlash aeroplanini, C17 tipliq transport aeroplanini va havoda mayqachlash aeroplanidan 8-ni vayron qildi dedi. Amerika armiyasi yuqorqi qarashni vaqtincha dalillamadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: dünyaga davamlıq taraqqiyot şansı ata qıldı.
1: Rusiyalik dost zatla sunni aql Jungonun yuqur sifatli taraqqiyotining yangi motoriga aylandı dedi. Hurmatli radioqulchilar, tövanda deqtanlar programımızning tafsili mazmunlarida bolsun.
0: Hurmatli radioqulchilar, 14-ci 5 yılda Jungonun yezi igilikini zamanivilaştırış kuruluşu puhtu algı sılcetildi. Namaratlıktan kutulduruş ötkilik ucum kılıç neticileri sıcil müstekkemlendi, kene itildi. Yezi kent kesipleri cüş urup ravajlandı. Yezilanın işlep çıkırış turmuş şaraiti sıcil yakşılandı. Halk ammısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexaterlik tuyğusu üzlüksüz küçeydi. 15-ci 5 yılının başlanış peytide, Jungo'nun kən yezi kentleri ümit küt olgan yeni bir baharını kütüv almaqda. Xalqara zatla mındaq dəp qardı. Yıqın qilladın buyan, Jungo'nun yezi kentleri teximi güzelləşdi, cezbi darlıqı teximi açdı. Puqralarının pul qapçıqı teximi tompaydı, royi teximi kötürüldü. Jungo'nun yezi kentlən umumüzlük güllendürüşünü ilgiri sürüş, Yaşaşqa işləşki bab gelidigan güzel yezi kent quruş əmeli təcrübələri tərəqqi qılıvatqan dövlətlərini qimmətlik örnək bilən təminlədi. Yaşaşqa işləşki bab gelidigan yezi kent yeni kartinisi sızıb çıxıldı. Yaqın qılladın buyan Jungo yezilərinin turalğı muhiti görünərlik yaxşılandı. Yezi kentlərinin kəsib tərəqqiyatı, yezi kent quruluşu ve yezi kentlerini tüzeşini öz yerinin ehvalıga karab ilgiri sürdü. Bir yürüyüş sallık məlumatladın özgürüşünü enik körgülü boludu. Hazır Jungo yezilirde Pakız Hacet Hanı'nın umumluş nispeti təxminən 77%-ke. Yeziladiki turmuş paskını suyunu tüzeş nispeti 55%-ke yetti. Yezi taş yolunun umumi musabisi 4,640,000 kilometrdin aştı. Memuri kentlerge 5G'nin tutaştırılış nispeti 90%'ın aştı. Maarif, davalaş, kütünüş katarlık asasi ammavi mulazimet seviyesi üzlüksüz östü. Kent güzel, kişile inak, ortak beygan yezi kentlerinin yeni kartinisi asta asta namayan bulmakta. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komiteti Təşviqat Bölümünün sabıq müavin başlığı Van Say Taunyan köp qetim Jungo'yu ziyarət kəlgən. O mındaq dedi. 2024-cü ilin 9-cu ayda mən Sichuan'nın Doyan şəhəri və Guangyuan şəhərdəki kənd bazarlarını ziyarət qıldım. Bu caydakı əhalilərinin öyləri körkəm, rahat, Yolla tüz ve kən işken. Xalq kolay mülazimet merkezi, medeniyet zali, şifahana qatarlıq ommavi əsləhələri toluq işken. Bəzi kent ahalılar komiteti yenə rəqəmləşkən əqli yezi kent süpüsü qurup, kent işlerini aşkarlaş, xalq kolaylıq iş beciriş, yezgilik məsulatlarını kengaytiş, seçiş qatarlıq ommavi mülazimet bilən təminləydikən. Jungo yezi kentlerini zamanivilaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp, kent ahalılarını yukur süpetlik mülazimetten behrmen kılıp, hatırcam tirikçilik kılışını işğa aşırıptı. Guangdong ülkesi Jiangmen şehri, Taishan şehri, Guishui kenti 500 yıldın artık tarihi iyi bulup, bugün hükünde çoğunkur medeniyet asası ve özgücü baylık evzellikigi tayınıp, yezi igilik, Medeniyet, sayahatçılıkning yugurma taraqqiyotini ilgiri sürishda ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Misrning Qohiradagi 24 soatlik axborot to'rining muxbiri Muhammad Sanxulining 2023 yili Guishui kentida qilgan ziyorati hali ham esida. U mundoq dedi. Kent aholilarining aslimisi mujassamlangan koni imoratlar Kent medeniyetinin yeni yer belgesine aylınıp, teximi köp sayahatçını bu yerge kelip ziyaret kılışka celip kılgan. Şu caydaki hükümet, gayri maddi medeniyet maraslarını sistemili qoğdap, onu yezi kentlerinin iqtisadi terakiyatı bilen çoğun kuru birleştirişini ilgiri sürüptü.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yakında Rusya Medeniyet Sahası Vekiller Ümüki, Cecan'ın pen teknikide yenilik yaratış birinci sepigi berip, ilgirkiyim bulup, Cecan daşıyosu tibbi şöyeni karmakıdaki Şavyifu doktorhanısı ve Hangzhou şehirlik Akli Körgezme Merkezini ziyaret kılıp, Cecan'ın pen teknikide yenilik yaratış arkalık kesip derecesini östürüşünü ilgir sürüştüki terakkiyat hayati küçünü yes kıldı. Vekiller Ümüki, Cecan daşıyosu tibbi şöyeni karmakıdaki Şavyifu doktorhanısı da Cecan'ın akıl davalaş kuruluşunun neticelerini ilgiledi. Devlet işçideki rakamlaşken davalaşının başlamcısı bolu süptü bilen bu doktorhana 2014 yılından başlap, kelgüsü doktorhana kuruluşunu başlap, akli davalaş, akli mulazimet, akli başkuruş bir gevdileşken sistemini berpa kılıp, memleket bu içe emeli doktorhana asasıdaki Tunji internet doktorhanısını kurup, davalaş mulazimetinin bütün ceryanını köşme akli özgertiş ve davalını soğurdusunu köşme rastiyot kılışını aldın işkaşırdı. Şavyifu Yanfon doktorhanısı, akıl doriger, beşçi koşulgan AR, Irak musafirlik ciddi kutkuzuş katarlık, emeli kullanışçan yenilikler yarattı. Ziyaret mezgili de vekille ümiki, Irak musafirlik kollektif diagnoz koyuş merkezige berip, nek meydandaki tibbi hadımlarının 5G koşulgan AR teknikisi tayinip, başka caydaki bimarlarını derkemde Irak musafirlik davalaş, tekşürüşünü kanat yaydırgallıkını köydü. Kesel rayonudaki ekli perviş ikrani, bütün ceryanını optimatlaştırıp başkuru sistemiz katarlık ekli üskünüle kesel rayonunun hareket halatını bütün rayon bu üç közütüş. Bimarlarının ihtiyacıga delcaydı inkas kaytırışını işkaşırgan bulup, bu vekille ümiki ezalarda çoğunkur təsir kaldırdı. Rusya Federasiya Akbarat Agentliğinin baş direktörü Nacirida Pilotinkova bu tepsilatlarını alaydı hatırlı valgallıkını. Rusya davalaş aparatlarının mı muşunun okşaş tecrübelerini kırgızışını ümit kılıdı kallıkını bildirdi. Rusiyalik müstakil müzik icadiyetçisi, danlık blog ilgisi Nikolay Kirobagin hayran kılıp mandak dedi. Doktorhana 1994 yılından başlap klinikilik sallık malumatlarını toplaptı. Hazır AI teknikisinden paydalanıp davalaş sallık malumatlarını bertaraf kılıp, diagnoz koyuş, davalaşının doğruluk derecesi ve ünümünü zor derecede östürüp, pen tekniki arkalık halkı hakiki nep yetküzüptü. Rusya 1. kanalının diktori Alina Sarabova mındak dedi. Rusya bilen Jungo'nun Irak musafirlik davalaş, AI'nin yardımıyla diagnoz koyuş davalaş katarlık sağladı ki öz ara toluklaşçallıkı küşlük. Hemkarlık boşluğu ken, taratkula körükü aylınıp, iki tarafının davalaş pen teknikisi de yenilik yaratış neticelerine sicil tarkıtıp, çigira halkıgan davalaş hemkarlıkı küş koşup, iki devlet halk ammısıga nep yetküsü boludu. Hangzhou şehirlik Akli Körgezme Merkezi'nin 8800 kvadrat metreden aşıdığan körgezme zalığa 87 danlık markalık 136 akli maşini adem toplangan bulup, 40'ı yakın emeli kullanışçan menzire namayan kılındı. Vekille Ümiki'nin azaları köpkül adem maşina öz ara hem türk türünü çoğunkır yız kıldı. Maşini adem yasıgan kahveni tetip baktı. Mekanik bilek bilen pellisini uğlutup baktı. Maşini adem bilen şahmat oynadı. Yani maşini adem iliş musabıksı ve çambaşçılık oyununu köydü. Kızıkarlık görünüşle köpçülükke Hangzhou maşini adem kesbinin yenilik yaratış hayatı küçünü bevasıtı iz kıldırdı. Rusya NSM Amuvi Münasebet Şirketi'nin icraiye müdürü Vasily Bogdanov Jungo'nun maşin adam kesbinin terakkiyat sür'atiga çin könlüdün kayıl boldu. O mındak dep kardı. Jungo kısqı vaqt içide birinci avlat maşin adamını terakki kıldırıp, dünyadaki en yukarı seviyeye yetküzüp, halkını eşini işkaşırdı. Pilotinikova mındak dedi. Bir taratku kadın bulu süptüm bilen, Rusya Jungo taratkularının sistemilik alakını küçeytip,
sun'iy aqlning taratqi sohasidagi qo'llanish unumi ustida o'rtaq izlanib, texnikini boshdan oxir kishilarga mulozamat qildirishni umid qilaman. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Aman

0: Burki yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli kapsul, içindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Әмде диқтыңларда болыдығыны савақташлар намлық қазақчы нақшы.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırbanlığının lağı rahmet.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sayfımızda şimali töplükteki zor özgürüşle doğrusu da sözlep birimiz. Meyni şamal sipap ötepti. Yaz pesildeki ben şempen cüngoçi yeni uslubdaki çayhananın oylisi salkın cimcit bulup, işk üçtün top top buluşup gelgen ahallar ve sayayçilerini bu yerde salkındap çay içip, teri oyumu yasaşkı celip kıldı. Ürümçi şehri Şimigor rayonu Lüdavan'ın koçisi Şimali Töplik mahallesi ahalisi Liu Li Yuan bir ıstakan yasmen gülü çayını götürüp çayının hoş yedini purgaç, koşunu üstelde çay içi vatkallarının oyma piçakını tutup, hurumgu yip ötküz vatkallıkını görüp, bu yerde bir çüştünkiyen turup, naid könüllük eskildim, dedi. İşki yıl ilgiri bu yer muhiti kalaymakan turmuş rayonu idi. Medeniyetini roh kılış, muhitini şekilge keltiriş, kesip altını callandırıştın ibarat özgertiş emeliydi, bu konu mahallige yen hayatı küşbe işledi. Şimali Töplik mahallesi bu yolga koygan, özgertişki rıhbetlendiriş planı huddi bir tal piltigi okşaş cimcit kon hoylini hayatı küşge iyi kıldı. 11 hoyla mikro özgertişini tamamladı. 15 kol ünervençili hizmetkanısı arkadın makallaştı. Gayri maddi medeniyet mirası teri oymıçılıkıdın kümüş bezeşçilikçe. Koldu tokulgan kigizdin cüngoçi yeni uslubdiki çayhanıgıçe. Her tarafki çeçilgan bu mervayitler özgeçi kesip zencirge ulandı. Bir yıl ilgiri Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakkiyat rayonu, Yenişehir rayonunun gayri maddi medeniyet

mirası vekillik türü teri oymuçılığı maharetinin vekillik varisi Yang Fen hizmetxanasını şimali töblükke köçürüp geldi. O bunundan çoğunkur təsirlenip mundaq dedi. Mahalli özgertiş tefekkürü bekitişimge yardımlaştı. Resmiyet becerip verdi. Hatta baylıqını odullaştırıp bütün zihnim bilen eser icat kılışımgı şarait yartıp verdi. Bu yıl Benşenpen'nin başkurgucusu Pen Yuanyuan dukanının sırtkı temiga çay, at kademi yolu baş temi kılıngan renglik resim sızıp Koç rayonunun menzir belgesige aylandırdı. Sodgerler özlükidin kurgan iştipaklık fın gün sağ bazırını barlıq keltirdi. Bultur 3000'den artık adem katnaşkan kat paliyet yani başınış aldı durmaqta. Bu yıl bazar tayarlıq baskıçıgı kirgen bolıp kölümü yeni müken aytılıdı. Bunundan başka teximi köp ahalını katnışıgı jelip kiliş, etraftaki muhitini üzül kesil özgertiş, teximi köp kes bağlıdını jelip kiliş üçün 2025 yılı bu mahallede ahallar özü başkuruş komiteti kurulup, ahallar özü başkuruş ehtinamısı tüzülüp, ahallar teklif beriş, demokratik genişiş, kaytma inkas kılıp bahalaş yip, halk mekanizmi ornatılıp, toxtalğı ornını pilallaş, tazlıqtaki ülük bulunlarına tazlaş qatarlıq işler ahallarının ortak muzakir kılıp, ortak karar çıkış kılışıga tapşırıldı. Ahale, Huleyin namı çıkan xoşbel kişi bolup, her katımlıq tazlıq pahaliyeti de birinci bolup süpürgünü qoluğa alıdı. Koçedeki koşunlar onunla ağışıp işlep, öyünün aldı kendini barbara rətlik aletki keltirdi. Bugünkü günde her cüme günü mahallinin emgeh günüge aylandı. Özü başkuruş komitetinin azaları, pidayılar ve xoşxuy ahallar özlükidin bir yerge cem bolup, əhlət tazılaydı. Yeşil ösümlüklerini toluqlaydı, gül sandıqlarını rətləydi, öyünün aldı kəynini rətlik tazılaydı. Ahalla Lijun, yol pakiz bolğaşqa manganda rahat eskilimiz, konumuz içilip qalıdı, dedi. Şimali töpülük məhəllisi de muhit barğansarı güzelləşdi, kişiler kalbımı mücəssəmləndi. Mahalle yeni devir medeniyet ameliyeti ponkiti bilen, anar danısı mulazmet ponkitini birleştirip, iktidar öyüne əksiz içip, ahallar oktukçu bolgan mahalle kurcukini təşkilledi. Balılar muallimge əgişip deklamas yakılışını ögendi. Yaşangallar xattatlıq öyüde siyah bilen həpileşti. Şimali töplik mahallesi partiya baş yaçekisinin şücüsü Can Şüphün mundaq dedi. Mahalledeki özgürüşler az azdan elip verildi. Biz konu Koç rayonunu hem kaynak turmuş hem medeniyet puruqqığı iyi qılıp, ahallarga azadlık beyğişlap, sayacılarga könüllük əslimi qaldırdıq. Kendiki qademde su toru, elektr toru ve yollarını noxtılıq özgertip, tarqaq, özgücü dukallarını tutaştırıp, yipau, çıngun, vətənpərverlik tərbiyesi bazısının əvzəllikigi taynıp, kızıl medeniyetini Koç kuruluşuğu yuğurumuz.

Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda 2025 yıllık Abdunum Rayonluk Pen Teknika Mükafatı'nı eriş ehvalını tanıştırmız. Abdunum Rayonluk Halk Hükümeti yakında Abdunum Rayonluk'un 2025 yıllık Ali Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenler ve Pen Teknika Mükafatı'nı erişken neticelerini mükafatlaş doğrusundaki kararını besip tarkıtıp, Abdunum Rayonluk'un 2025 yıllık Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenlerinin isimlikini resmi ilan kıldı. Bu yıl cemi 2 kişi Ali Pen Teknika mükafatına, 18 tür Tabii Pen mükafatına, 4 tür Teknik Keşfiyat mükafatına, 121 tür Pen Teknika Terakkiyatı mükafatına erişip, Abdunum rayonunun Pen Teknika'da yenilik yaratıştaki umumi emli küçü ve hayati küçü toluk namayen kılındı. Ali Pen Teknika Mükafatı Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki, Şincan Tibbi Daşösü'nün tetkikatçısı, Hacı Ekber Eysa ve Abdunum Rayonluk Yezi İgilik Peller Akademiyası'nın tetkikatçısı Li Şö Yüen'e verildi. Hacı Ekber Eysa uzak müddet milli tibabet doğrularını tetkik kılıp yasaş bilen şoğullangan. Li Şö Yüen'in keves sortını yetiştiriş sahasındaki tökpüsü gövdülük bulup, Abdunum Rayonluk'un özgüç kesiflerinin süpti ve ünümünü östürüşünü mühim pen tekniki tırkı bilen təminligen. Bunun için Tabii Pen mükafatı dəsləbki yenilik yaratış iqtidarını namayan kıldı. Texniki keşfiyat mükafatı kəsbinin zor ehtiyacı yüzləndi. Pen texniki tərəqiyyatı mükafatıdan 22 tür birindəcizki mükafatı erişti. Bu türler biotibbi dorgerlik, yeng energiye, zamanevi yez ilgiliki, yeng materyal qatarlıq noxtluq sahalarını öz içi aldı. Ali mektepler bilen karxanlarının emkarlaşıp küç çıkırış vəziyeti körnerlik boldu. Şincandaşı 21 türlük mükafatı erişti. Bunun işçi de 7 tür birindericilik mükafatı erişip işbadısı körnerlik boldu. Cungo Nef, Tabi Gaz, Pay Çekliş Şirketi, Tarım Neftliki Şöbü Şirketi. Cinfun Pen Teknika Pay Çekliş Şirketi Katarlık Karhallar başlamcı bulup, köp türlük birindecik mükafatlarını tamamlap, işlep çıkırış, okutuş, tətqiqatını çoğunkur yuğuruş endisini tiz şekillendirdi. Bunundan başka ekologiyanı qoğdaş, afetnin aldın eliş ve onu azaytış. Yokumluk keselliklerinin aldın eliş ve onu tizgilleşini merkez kılgan bir türkün pen teknika neticileri mükafatlanıp, pen teknika arqılıq xalıqın nəp yetküzüş ünümü yenimin ama yankılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: Yarkın isim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Çigra Liniyesi'deki Kızıl Ciletkilik Pidayı, Altay Vilayeti Cemeney Nahiyesi, Cemeney Bazırı Sari Ölen Kenti Pidayılarını tanıştırırız. Cemeney

nahiye bazırdın yolgu çıkıp avtomobil bilen garipki karap mağsınız. Cungu Kazakistan derya çigrasıdaki ularçan ulastu deryası ekin suyunun avazı bargan sıra enik anlaşıkı başlığında Cemenay bazırının sari ölen kentteki yetip gelesiz. Kazakistan'dan pekat bir derya arkalık ayrılıp turduğun bu kent devlet çigrasıga 100 metr mü kelmeydiğen bulup Cungu Kazakistan çigrasıdaki tonji kenti dep tariflengen. Yakında Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü 2025 yıllık memleket boyunca fidayiler mülazımıdır ki 400 münevver tip tizimlikini ilan kıldı. Sarı Ölen kenti fidayiler mülazımıdı mehalle münevver tipi bulup tallandı. Beijing'den gelgen bu şan şerep kenetki qeyri yaşlarını hayacanı saldı. Ama köpçülük kademini tuttup tebrihli midi? Çigra liniyesindeki kündülük turmuş, her kandak midaldımı bekrek ularının koğduşuğu muhtaj idi. Seherdeki kuyaş nuri çigra liniyesini çaknap durattı. Pişkadem çigra koğduğuçi maksat sılan kolu da parkrap turgan kamçını tutup işşiki aldı da turattı. Bu dadamın mağı kaldırgan teberiki dedi maksat. Aldın kasırının 60-cı yıllarda onun dadısı bu kamçın elip çigranı çarlaşkı başlıgan. Yol belgesi bolmasa taş dövüle belge kılıp koygan. Durbun bolmağışka közü bilen çigra sızıkıga tikilip karap durgan. 1989-cı yılı maksat dadısı bilen bille çigranı koğdaşkı başladı. 1999-cı yılı dadısı iğir kesel bulup kamçısını onun koluğu tutkuzup. Çigranı yakşı koğduğallık, aylını yakşı koğduğallık dep tapılıdı. Bu koğdaş 30 yıldın köprek devamlaştı. Maksat 400 netçi ayağını opurtup, cemi 260 bin kilometreden artık yolunu çağırlap, 100'den artık çigra çağırlaş hatırsı yazdı. Azır o yaşınıp kalgaşka, eğer cismani emge kılalmaydıgan bolup kaldı. O öyünü Kızıl Aylı ziyaret noktasına özgertip, Pidayı teşvik kılıp çöndürgücü boldı. İlgiri özümüz çigranı koğdaydık. Azir bu eslimimizni kaldırıp, tekimi köp ballarga devletnin çigranı kanda koğdaydıqallıqını bildirişimiz gerek. Bovay bu gepni kılganda onun közleri nurlandı. Avazdın kattilik çıkıp durattı. Sari ölen kentide pidayılar ruhi evlat mı evlat davamlaşmakta. Kenet partiye yaçıksı başlamçılık bilen çigranı koğdaş pidayılar mulazmet süpüsü kurup, çigranı koğdaş avantgardları pidayılar mulazmet ətirti kurdu. 30'dan artık partiye azası tayanşları ve münevver çigra koğduğucuları başlamçılık bilen çigra avidisige kızıl belge sızıp, çigranı koğdaş hikayesini sözlüdü. Bütün kenet korşau temi bolmağan çigranı koğdaş derskansı aylandı. Asasi temlik dershana, çigranı koğdaş körkezmiz alı, çigranı çarlaş, sınaş, yolu katarlık her bir cay vedenperverlik terbiyesinin aldıngı sepiydi. Pidayılar tarihini sözleple kalmay, tarih yarattı. Ular kündün künge çigra liniyesini çarlap, kadimi bilen dövlet ziminini ölçep, erkide arkalık sadıklıkını namayen kıldı. Kış pesildeki kar şivirganda ular kar keçip çarlaş yolu da mağdı. Ağzıdın çıkan hor kaş közleri de kuru hasıl kılattı. Yazının bijgırımı sıkıda ular çılık çılık tergi çömüp ketken bolsu mu, çigra belgesini sürtüdüğen işki kolu toktap kalmaydı. Dəl, muşındak addi hem uzak müddetlik şantırış, kızıl cilitkilik fidayini, Çigra liniyesindeki kişini en təsirlendirdiğin rengi kirküzdü. Şunun bilen bir vaxtda Sari Ölen kentindeki pidayılar mülazımıdı, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstəkkemleşti ki, canlıq vasitiga aylandı. Pidayılar ətirdi, şu cayının Çigra'nın koğdaş hikayesini çoğunkur kızıp, her millet Çigra koğduğuçularının mürünü mürü getirip küreş kılgan tarihi eslemesini sistemlik rətləb, pidayılar mülazımıdı dersk sistemisini tətqi kılıp, Cungu Kazakistan Çigrasıdaki birinci kenitli çıngtırış, Çigra'nın koğdaş sarıyedeki esleme katarlık isil dersklerini yarattı. Köpçülük məxsus təşvik kılıp çöndürüş, əməliyyətin ötküzüş sınıqı, Nəx meydanda oğutuş qatarlıq köp xil şəkillər arqılıq vətənni söyüş, çigranı qoğdaş, millətlər iştibaqlıq ideyəsini hər millət kadrlar amminin qəlbigi sındırdı. Kənit ahalısı baqt, xiza,

yolida birini biri taraf mengib bayramlarda bir birini yoqlab birlikte tabriklab amaliy harakat orqaliq Jonghua millati bir oylik kishilardan bo'lishni isbotladi. Sari o'lan kenti ilgirki namrat kentdan bugungi kunda mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgurik rayon, ulgulik o'rin, avtonom rayon bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti qatorliq nomlarga erishdi. Sari ölen kentte neçe 10 yıl çın turup, pidayılar mülazımetinin çıgıra rayonunu yakşı qoğdablı kalmay, yeni kişiler kalbini mücessemle tereqiyatkı türkü boludu kallıqın ispatlıdı. Çıgıra müdafiyesi de menber, vatan hatırcan bolun. Bu sadıklık ve mesuliyetçallık Sari ölen kentteki şuar emez. Belki her bir pidayının daimlik kılıdığan işi. Çigra deryasığa 100 metr mi kelmeydiğen bu tuprakta kızıl pidayılar otu evlattan evlatkı davamlaşıp, vatanın garbi dervasırı ki her bir tan ve gugumunu yoruttu.

Hürmetli radyo anlıkçılı, hem de Abdın Murayındaki 16 şehrinin avaraydı melumatı anladınız. Ürümçü'de azırak yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsius gradus kışı. Altay'da hava bulutluk temperatura 18-28 Celsius gradus kışı. Çöçek'te azırak yağmur yağdı. Temperatura 19-32 Celsius gradus kışı. Kulcu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 18-27 Celsius gradus kışı. Bortala'da azırak yağmur yağıp hava tutuludu. Temperatura 17-27 Celsius gradus kışı. Karmay'da azırak yağmur yağıp hava bulutlundu. Temperatura 24-34 Celsius gradus kışı. Köytünde azırak yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus kışı. Şihanz'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus kışı. Sancı'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus kışı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradus kışı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-42 Celsius gradus kışı. Korlada hava tutulup genecilidu, temperatura 25-37 Celsius gradus kışı. Aksu'da azırak yağmur yağdı, temperatura 21-34 Celsius gradus kışı. Atış'da azırak yağmur yağdı, temperatura 22-34 Celsius gradus kışı. Qashqada azırak yağmur yağdı, temperatura 22-36 Celsius gradus kışı. Xotanda azırak yağmur yağdı, temperatura 23-35 Celsius gradus kışı. Ürümçide azırak yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsius gradus kışı boludu. Hörmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı boyunca 60 bədok. Yaqtırpanlıqdan Allah'a rəhmət. Sılıçdın abınçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardan xəbərdar bol alaysılar.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlaşınlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo dinleyiciler, Muqim umumi baha toxtami imzalangandan keyin quruluş miqdarida özgürüş boldi. Quruluş puli qandaq hisoblandi? Bugünkü Dilo ve Kanun sayfamızda bu haqda sözləp berimiz. Muqim umumi baha toxtami

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: ikkilendirdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Qaltis 5 mahirleri sayfamizda Maral 5 nahiya Oqsoq Maral yessi Char oldi kent partiya yachaykisining shojisi G'ini Ismoil har vaqt kent aholilariga rishti bog'ladi. Qarqash nahiyasining Manglay yessidagi dehqon Anvar Roz To'xti Arxotun Tangzongza tijarati bilan shug'ullanib, bir oila kishilarining baxtli turmushiga tirak bo'ldi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezigiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sayfamizda Shunfeng ta'minlash zanjiri aql ashyo oborot bog'chisi turida qurilish boshlandi qatorliq uchurlarni anglatamiz. Radio anglovchi do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sayfamızda köpçülükke Maralbeşi nahiyesi Aksak Maral yesisi Çar Aldı Kent Partiya Yaçaykısının şucisi Gini İsmail'nin kent ahallarına her vakit rişte bağlıqallıkı toğrısındaki hikayeni sözləp birimiz. Bu bir neçə gündə səhər saat 7:30-da Maralbeşi nahiyesinin Aksak Maral yesisi Çar Aldı kentidə tang əmdili yürüşü bilən kent Partiya yajaykısının şujesi Gini İsmail tayarlıqını yaxşı qılıp, özüge köp yıl hemrah bolğan toksikletini ittirip çıxırıp, asta-asta kent beşidiki birinci ailenin hoylısının oldudun ötti. Bu, onun yazıda yıldız tartqallıqının 29-cı yili. Xizmetke katnaşkan denkin o kent ahallar komitetinin muavim moderi. Kent ahallar komitetinin moderi. Kent Partiya yajaykısının muavin şujisi boldi. 2020 yılı kent partiya yajaykısının şujisilik vazifesini üstüge aldı. Hizmet mezgilide onun kadimi baştın ahır Çar Aldı kentideki 300'den artık aylık kent ahalısını çördep ilindi. Kaçandın başlandıkın terep-terepki katıraş onun özgermez adetige aylangan idi. O her günü saat 7:20-da orundan turup, yüz gözünü yuyup bolgan deyinkin, kiçik toksikletini minip, her kaysi kent ahallar gorpulları arsıda çipip yürüp, Tevallik rayonunun Leniya boyudaki kent yollarını çarlap tekşür etti. Yol boyuğa kereksiz nerslerinin dövülünüp ketken ketme geldiki. Dehkallarının hoylu aralarının retlik, pakız bolgan bolmağalıqı. Etizdiki ziraatlarda suunun kemçil bolgan bolmağalıqı qatarlıq her bir inçki halkını iniq köretti. Keçilleri o aylarga kirip işlep çıkırış, turmuş əhvalını sorab, tok, su işiltiş bir xatarlıkini, qiyinçilik bolsa naq meydanda xatırlı velip, vaxtı da əl qıldı. Gini Çar Aldı kentide tuğulup çoğun bolgan. Dadısı peşqadam partiya əzası bulup, partiya təşkilatının paaliyetige qatnışıp, Öyge kaytkandan kin hemeşi onunğa ve aksıga komünistik partiya azaları bir ömür amıga emeli işkılıp beriş gerek dep tapılaydı. Çoğlarının terbiyesi de çoğ aksi, ikinci aksi Jungo Komünistik Partiyası'ı kırdı. 2003 yılı 7. ayda Ghenimu Şerep bilen Jungo Komünistik Partiyası'ı kırdı. Kasem bergen şu kündün başlap, halık üçün hizmet kılış digen bu söz, onun kün künlap yazılardaki topu yollarda baskan kadimige aylandı. Bütün kentki yanaklık, çılanlıkının her bir itiz kırlarını o pişik bilip ketken idi. İlgirki yıllarda nurgun kent ahalısı yanaklı ulaşkı unumay, töven hosulluk konu sortlarını yakşılaşkı islevelip özgertişini halımıgan idi. Gini her günü küçük toksikletiğe minip, dehkallarının öylerge berip kelip, etiz kırıda zonzuyup oldurup köpçilikki yardımlaşıp, ıksadi hesabat kılıp berdi. Kent ahallarına başlap, koşni kentlerge berip, mevlik daraqlarını ulap, kırmını aşırışının netice önümini naq meydanda körek kılgızdı. Bugünkü günde onun nasihat kılışının acit kalmadı. Kent ahalları teşebbüskarlık bilen ulaş saymalarını kötürüp, etizgı berip perviş kılıp, bağvançılık kespinin paydısı yıldın yılğa mukum açtı. Kentke buğdaylık asası açlık etizi kılındı. O yıl boyu neçketin berip kelip, çarlap tekşürüp, hemme ailenin açlık bilen özünü özü təminleş, açlık ambarda daim zapas açlık saklap koyuşka kapaletlik kıldı. 2020 yılı o yeniden kent, Partiya yajaykısının şujeli

Her günü 10 neçe saat aldıraş işlep, künüge 7-800 kaç setip, ayda 10 min yöndün artık kırım kaldı. Materyal talışı hakiki. Tämi yakşı bolğaçka, közge 10 çelkip ketmeydigan bu yayma, yırak yıkındaki danlık Wang Hong dükkanğa aylanğan idi. Bugünkü günler tılgı ilinsa, Enverdek bu addi, sada azmetnin çehride tebessüm jilvilinip turatdi. O mundaq dedi. Erip çarçısak mı, lekin könlümüz hatırjem. Köpçiliknin zonzini yaqtırıp yeginini körsek, nahayt huşal bolup, özümüzni tekimi ruhluk tes kılımız. Qamar Nisamu sılık avazda, onun gepigi ulapla mundaq dedi. Bizning hech qanch karamitimiz yok. Faqat her bir kişilik zonzini öydikilerge itip bergende kes kılımız. Bu bir cümle addi söz belkim tang zonzinin alkışkı erişedigi sır bolışı mümkün. Aşu açık çücük, tatlıq tämde işcan kolunun hararıdı. Çin köngüldün çıkan samimilik. Turmuşnın en çin tämi mücessemlengen. Ameliyette Qarqaş nahiyası da Enver er hutungu okşaş emgekcan iki kolugu taynıp turmuşni özgertgen hikayeler yeni nahayt köp. Birkaç langpon, neçizik kavap, bir kişilik kıytık zonza. Bu adetki mezilik taamlar kündüzdün keçikici bar bolup mihmallarının yaktırışıgı erişipli kalmay yana nurgun aylarının yakşı küngü bolgan intilişini kuzgaydı. Kaynak turmuştun, halık turmuşuğu nazar salsaq, enchke hem nazuk noktalar kişini en tesirlendirdi. Meyli çınk çüştüki kuyaş astıdı bolsun, ya ki yerim keçedeki çırak nurdu bolsun, birkaça tatlıq tämge japalıq əcir, erişken haslatının şerin tämi. Tekimi muhimi, kaynak turmuşkı tolgan ümit nurları mücessemlengen. Xuddi bir konu xeridar etkandak, yavatkınımız zonza emez, belki bu kaynam taşkılık çömgen turmuş.

Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tuprak programısı əmde dektanla yezigiliki yeza dekallarga alaqdar uçurlardı bulsun. Növete Kelpin Nahiyesinin Subişi Otur Tiplik Suğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zaman vilaştırıp özgertiş türüde kuruluş kılışının altın mezgeli yukarı ünümlük alğa sılcıtılmaqda. Növete türünün bir bütün kuruluşunun ilgirli süreti 75% ki yetip, türlük süpetini östürüş boyucu özgertiş, akıl suçılık kuruluşu hizmeti tertiplik emel iyileşti. Bu türde 2026 yılı 9. ayının ahiri umum yüzlük kuruluş tamamını şem işki kırıştırış mülcerlengen bulup, bu şucayının etiz suğuruş suçılıkıdaki kemtüklüklerini toluklap, yezigilikinin yukarı süpetlik terakiyatının yeni kuvvetini yanımı canlandırdı. Kelpin Nahiyesinin Subeşi Otur Tiplik Suğuruş rayonunun davamlaşma, yandaş kuruluşu ve zaman vilaştırıp, özgertiş türü otur derecelik üç tiplik suçılık kuruluşu bulup, Kelpin Nahiye Subaylıqı Başponkiti mesul bulup kurgan türge cem'i 77 milyon yuan meblağ silingan. Yakında Şunfeng Təminləş Zənciri Aqıl Əşya Obroti Bağçı türü de Ürümçi şehirde kuruluş başlangan bulup, bu türünün 2029 yılı 8. ayda bütüp işki kırıştırılışı mülcerlendi. Şunfeng Təminləş Zənciri Aqıl Əşya Obroti Bağçı türü Şinjan'ın zamanvi əşya obroti sistemiz kuruluşunun muhim trek noktası bulup, kuruluş bitkendin kiyin yıllık ötendi yötkep yetküzüldüğen mal miktarı 250 milyon parçığı yetip, mıngdan artık kişinin

0: Yakında Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre Nahiyası geçi bulgan bölgedeki taş yolda, yani Dahunna Khay tonelini öz işçiga alıdı. Sınak tariqisinde katnaş başlandı. Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre Nahiyası geçi bulgan bölgede 2019. yılı kuruluş başlangan bulup, uzaktan buyan Mongolköre nahiyası da sırtka katnaşta asaslıqı pesil karakterlik ölkü yolu 237. liniyası Gulca Mongolköre taş yolu ve Tikes nahiyasına ayınıp ötüdüğün dövlet yolu 577. liniyasıgı tayınıp kalgaçka Şucay'nın medeniyet sayahat kesbi yeziklik meslatlarını sırtkı setiş ve ammanın sepergi çıkışını çekilip koygan idi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçüla programısını yaktırıp anlaşanlarına karışalımız. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yanı taratku, Sılu Şötin, Aboneciyla terminalı da maskademde anlatıladı. Hem de her vakit ilgirik programlarına alıqıl buludu. Tekme köp mezmullarını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının amıraklıqıda Sılu Şötin, Aboneciyla terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyasa Cadanla, razıya zırdeli.

0: An-anvi madaniyat, uruh kabi kalbimizde çoğunkur yıltız tartıp, bıhlınıp, çıraylık pot...
1: Bunu birlikte yakşı işleş kerek dep görsetti. Bir şey yıldım bu yan merkezgi karışlık orulla. Şincan'ı yardım gerivatkan ölke, biyabastı karışlık şehirle, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırdı. Şincan'ı yardım gelgen kadırla, ıhtısaslıkla, Tianşan'da yıldız tartıp kabiliyet, teknik arkalık kuvvet koşup, özgeçi kesip ulanı çınıtıp, halık durmuşu emeli işi arkalık illiklik yetküzüp, Şincan'ın yukarı sübetlik tarakiyatıga her taraflama küş koştu. Şincan'a ıhtısaslıkla teknik cihati yardım veriş, Şincan'ın yukarı sübetlik tarakiyatı küş koştu ki yadroluk trak. Kadırla ve ıhtısaslıklarını Çigir rayonundaki milletler rayonuna nişanlık yardım verişke evetiş devletinin rayonla mas terakiyatı ve milletler iştifaklıkı türtüke buluştuki muhim tedbiri. Bir şey yıldım bu yan 11. Türküm'de Şincan'a yardım gelgen kadırla ıhtısaslıkla yerlikteki kadırla amı bilen birlikte köreş kılıp Şincan'ın cemiyet mokumluğu, milletler iştifaklıkı ve yukarı sübetlik terakiyatını ilgir sürdü. Devlet doğru nazaret kılıç başkuruş idarısının Şincan'a yardım gelgen kadır Beyhı, Şincan Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'nin muavin başlıklık vazifesi bilen çeyniqiş jarayanında doğrularını enge aldırış, kırım boyumlarını nazaret kılıç başkuruş, kanun icra kılıç tekşürüş, katarlık köp sahaya mesul boldı. Bir şey yıldım bu yan o Şincan'daki 14 vilayet oblastı verip, Şincan'ın tibbi doğru geldiği kesbide köplügen zor bölüşünü kolu keltürüşüge türtükü boldı. Beyhı mındak dedi. 2023 yılı bir bütün ondan bir türdeki cümleyi doğrularını kilini ikide sınav kılıç testiye kadın işkini. 2024 yılı töğüt ne? 2025 yılı cümleyi icadi doğrularını kilini ikide sınav kılıç testiye kadın altını aldık. Bu cahette bütün memleketteki her kaysi ülke abdonum rayon boyunca aldın korunda durup atımız. Beyhı ve hizmetdaşlarının tırışçallığı da Şincan'ın köplügen davalış üskünüsü bazarığı silinip, milli tibabet doğru yerlik tatqiqatı sicil alığı sürüldü. O, yaş kadırlarını terbiyeliş kursunu teşkilleb, özü sınıp mesulü bulup, yaşlarını tatqiqat temisi işleş, kanun nizam ögünüş, asasi katlamı çüşkü yetekledi. Abdonum rayonluk doğru nazarat kılıç başkuruş idarisi enge aldırışını başkuruş başkarmasının birinci derecelik modiyeri azası Beliqız Obulqası mındak dedi. O Şincan kelgüsü de kaysi kısmetlerinin işleşi, kaysi yönelişki karab terakki kılışı kerek diyen meselelerde bizge konukürüt yetekçilik kılıp geldi. Kesip, ıhtısaslıkla teknikini aylandırış emeli önümünün muhim bastısı. Kızılsu, Cansu Kesipler Bakçı Rayonu, Cansu'nun Şincan'a yardım veriş kumandalık iştabi, 2020 yılı Şincan'a yardım veriş meblağıdan 244 milyon yuan acırtıp, küşünü merkezleştirip berpaklıgan zamanıvi Kesipler Bakçı Rayonu. Bakçı Rayonu, Atışari, Künşen Kesipler Rayonu, Uluqçat Nayası, Çancu Kesipler Rayonu, Akçin ayası Vuşi Kesipler rayonunu ibaret Hüççong Kesipler rayonu baylıkını birleştirip, umumi plandaki kölümü 12 kvadrat kilometre kilidigan jabduk yasımıçılıkı, tokumıçılık, kiyim keçek, kuruluş materiallarını pişiklaş, elektrik kuraştırış katarlık kesiplerde noktalık yetiştirip bekiri güzüp, ela süpetlik yürüyüşlük mulazimet, mükemmel kesip ekologiyası arkalık 3 yılda 20 netçi karkanını kesipler rayonuna makallışkı celip kıldı. Şincan Eyirfa Lifit Pentechnics çektik şirketi kesipler rayonundaki karakallar

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: kelgüsüde kısmen rayonlar AI davalaş üskünlüleri kliniklik icazeti tüzümü üstüde izdinip, mükemmel bolgan belgilimige uygunlaşkan bahalı süpsi ve mıhtarlaştırılgan sallık məlumat bahalı sistemisi berpa kılıp, AI'nin kullanılışını ölçügelip oluduğun ölçemge ige kılış gerek. AI ahırda doktorunun oranını alamdı yok. Birinci sebtiki Nurgun Tibi Xadim mundaq qaradı. AI doktorlarını şallıv etmeydi. Lekin AI işletişini bilmeydiğen doktorlarını şallıv etdi. Kelgüsüdeki doktorlar patologiyanı bilipli kalmay yana hesaplaş usulunu mu biliş gerek. Ularının yadırolluq rıqabet küçü əsti saqlıqan biliminin az köplükede bulmasından belki kelnikilik tənqidi təpəkkür, mürəkkəb əhvalda tədbir belgiləş iqtidari həm də ağırıqlar bilən ortaq hissiyatqa iyi boludğan adımiyyət ğəmxorluqıdır.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli, B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, işçideki dora kongur yaki beğiran talkan, təmisal çüçümel, asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, işçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel, asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, işçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel, asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, işçideki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel, asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə ürək ritmsizlik alaməti kəsəllik hesablanamdı degen məzmunda sözləb verimiz. Nurgun dostlarda ailəsidikilər bilan takallaşıb qalğanda yoki sırtqı çıxıb bir neçə qadam tez manğanda meydisi tuyuqsuz sıxılıb, yürki qart qılıb xuddi dəqiqədə soqışdan toxtab qalıdığandak, yürki sıxılıb, nəfsi qıyılışıb xeyli uzunqıca aran əsliga kəlgəndək tuyğu buluşu mümkün. Köpinç kişi salamatlik tekşürtkende şindiyen tuğda sinus, karakterlik yürek ritmi tertipsizliniş ya ki yürek turupla kanuniyetsiz sokuş alamdi körülgen digen hatlarını körgende ciddileşken halda doktordun doğru yiyiş yemeslikini soraydı. Köpince doktorlar bunun karta kararlık halda kayıt tekşürüsüyle işini mi bulmaydı deyip cevap verdi. Bırak haberde bazılarının yürek ritmi tertipsizliniş tertipsizlenish sebebiden tuyuqsiz ölüp ketkenligini anlaymız. Undaq da yürek ritimsizlik alameti keselik hesaplanamdı. Neme üçün közünü yumup açıqca canğı zaman boladı. Köpçilikke şunu iniq eskertimiz ki, yürek ritiminin normalsizliği müstakil keselik hesaplanmaydı. Bu, yürek soğuşu ritimi kılayım kalıştın kilip çıkıdı. Bu yana yüreknin bedenimizgi bergen agahlandırı signali. Bazılar bazıda yürki sıkılgandak his kılıdu hem de birdem aram alsıla yeniklep kılıdu. Lekin bazı yürek ritimsizlik alamet görülgende kıskığına bir neç sekundda adam örü turalmay bivasta yıkılıp düştek intayın xatarlık ahval görülüdü. Şuna yürek soğuşumuzdan kalayım kallaşkallıqını sezgen haman çoğum baldurak doktorhanıgı berip tekşürtüşimiz bununla hergiz salkarmasıqımız gerek. Birinci, yaxşı süpətlik yürek ritimsizlik alamıdı, yani köpince davalaşacaksız. Daim görüldüğün sebeple təşvişiliniş, qəhvə, qiyniq çayını bəkköp içiş, davamlıq uyku yeterlik bulmaslıq, qat xuşal buluş, qat qayğuruş, kəyfiyyatının davalğışı bəkçon buluşunu öz işçiga aladı. Bu xil yürek ritimsizliği adamda andısanda yürek siliş, meydisi çınqılışını keltürüp çıxırdı. Lekin yüreknin asası iktidarı normal bulup, meşgulat ve keyfiyatını yaxşı tanışsıla adatta iğir aqıvat keltürüp çıxırmaydı. İkinci, yoşurun xayıpki ige yürek ritimsizlik alameti uzak müddet perviş kılışkı doğru geliyordu. Bunun köp görüldüğün alameti yürek dalancısı titreş ve yürek herkidi ziyade asılaştın ibaret. Dəslapda bədəndə bir aram buluş duyğusu körünərlik bulmağaçqa nurgun kişi çidivəsəmla ötüp ketidu dəb qaraydı, qarı bulmaydı. Amma bu xətərinin ızcıl məvcud ikəlligidin deyirək berirdi. Yürək dalancısı titirəş alamıtı görülgəndə, yürək dalancısı kontrolluqını yuqatqan halda qalaymıqan titirəb, yürək ritimi tezlişib, qalaymıqallışib, yürək sıqılış, nəps qiyillişiş, bütün bədini mağdursızlınışını kəltürüp çıxırdı. Bu nəx meydanda can qızamın bulması mı? Yürek dalancısıdaki kan ayliniş ravan bulmağın əhvalda nahayda asalla kan nöqçisi hasıl buludu. Kan nöqçisi acırab, kan tomarını boylab, minigi iqib kirsə, udulla sekti buluşni, yenik bulğanda yerim paleç bulup gelişini keltürüp çıxırdı. İğir bulğanda hayatqa xayıp yetküzüdü. Üçüncü, əcəllik, yürek ritimsizlik alameti neçi minut içindən can qızamın buludu. Yürek qeyrincisinin titirişi ən xətərlik. O daim tuyuqsuz qozquludu. Bunun da yürek qeyrincisi toxtumay titirib, normal tarayış xizmetini tamamlayalmaqaçqa, həm də qan yetküzüş ixtidarını bütünləy yuqatqaçqa, bimar neçi sekund içində oşudun ketidu. Bütün bədəndiki əzalar neçi minut

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlap barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz üçün hizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın Ah Cinim Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansısının sanat sahnesi programı boyu canlı atış verdik. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

0: qoşuş. Kelkündün müdafiyeliniş bilen qorqaqçılıqqa taqabıl turuşni iki qolda tutuşda çıng turup, qorqaqçılıqqa taqabıl turuşda üşke haqiqi kapaletli qilish nişanını əməliyleştiriş. Bintuan bilen yerlik həmkarlaşışta çıng turup, məsuliyetini çıngıtıp, bexatarlik tövən çekini qat'i saqlaş gerek. Erkin Tuniyaz, Abdunum rayonunun ormanda, otlaqda otun müdafiyeliniş, ot öçürüş xizmet əhvali doklatını anladı. Otun müdafiyelinişdiki mühim noktalarını sınlıq oralaşdırıp, ot apti xavf xatri və müdafiyeliniş tizgilləş tədbirlərini ilgilədi həm də söhbət yığını açdı. O, bunlarını təkidlədi. Hazır bütün Abdunum rayon ormanda, otlaqda otun müdafiyelinişinin aşkışlıq məzgiligə girdi. 10 qitimliq müdafiyenin 9 qitimi bikarğa kesimi meyliki, 1 qitimi müdafiyesiz kalmayımız deydiğen uşarlıqını saxlap, köz düş, ölçeş və signal berişini yenimi küçeytip, adem küçü arqılıq müdafiyeliniş, texnika arqılıq müdafiyeliniş qatarlıq köp xıl vasitini universal kullanıp, bütün gün toluq qaplap, udulluq köz düp ölçep, ot ahvalini baldur bayqaş, baldur signal beriş, baldur bir taraf qilishini əmelga aşırış. Yaqınqı məzgildə dövlət işçi sırtıda yüz bərgən bexətər işləb çıxırış hadisələri seyləşdirib, onundan təcrübə savaq elib, xəvb-xətərgi taqabıl turuş cəhətdiki kəm tüklükni rədləb, mənbədin başqırıb, xəvb-xətərini tüvüddiş. Umumi xalq ot müdafiə təşviqat tərbiyəsini yenimi küçəytib, dalıda ot mənbəsini başqırış tizgilləşini çıng tutub, bəlgilmiki xilab ot şiltiş qılmışıqa qatdıq zərbi beriş gerek. Her qaysi münasibətlik tarmaqları ciddi taqabıl turuş layihəsini mükemmelləşdirib, əməli can maneverini daimli qanat yaydırıb, komandallıqni, küşni, cabduqni, maddi əşyani aldığı yötkəb müdafiyelinişki türütkü bulub, ciddi işlağı taqabıl turub bir tərəf qılış ixtidarını aşırışı. Keç gündüz dijorniliq qılış və ot əhvalini doklat qılış tüzümünü qatdıq əməliyləşdirişi, məlum qılmaslıq, keçiktirib məlum qılış, çalım məlum qılış məsləsini qat'i tügitişi gerek. Yusufcan Məhməd, Muqiyat Car Muqammed təkşürüb tətqiq qılışqa qatnaşdı.
1: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan tiyanşan, Şincanğa nişallıq yardım veriş ıznaları səhifimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız xəbri. Merkez Devlet Organı'nın 11. Türküm'de Şincan'ı yardım verişki kelgen kadri, Abdunum Rayonluk Devlet Zimini'ni Universal Tüzeş Merkezi Partiya Komitetinin əzası Muavun Müdiri Wang Yao kesip olaydilikini yakşı cari kıldırıp, bu kent tuprakta yeşilliğini köpeytip, Kakas Dağını əsligi kaytırıp, Şincan üçün merkezden ekologiyanı qoğdaş, əsligi keltürüş məbliğini köpləb qolığı keltürüp, Şincan'ın ekologiya muhiyetini qoğdadı. Şincan'da 3 yıl tırışıp işleyen Wang Yao hazır hemmo ademini təsirlendirdiğen bir kararını çıkırıp, Şincan'ı yardım veriş hizmetini yeni 3 yıl davamlaştırışını talladı. Tabii Baylık Ministerliğindeki Wang Yao, 2023 yılı 7. ayının 5'de Şincan'ı kelipla naiti kol tutulduğun meseleye düş geldi. Aynı çağda Şincan devletinin tarihten kıpkalgan taşlandık kallarının ekologiyasını əsligi keltürüş ülügi kuruluşuna ıltımas kalabatkan bulup, bu da 2 yıl hiç kandak hasılatkı erişelmegen idi. Wang Yao kesip evzellikin toluk cari kıldırıp, mutexessislerini Şincan'a gelip yetekçilik kılışkı teşkilleb, bahalas kaidesi retleb, yolgu koyuş layihasını kayıt kayıtı mükemmelleştirdi. Hatta Bahar Bayramı'dımı Türk grupsi bilen bilen Beycan'daki mehmanhanıda ıltımas kılış materiallarını tüzütüş bilen aldıraş boldı. Wang Yao mındak dedi. 2024 yılı 1. aydın 6. ayıca 20 yıl demelip bakmadım. Oylumağa yerden bir tür memleket boyuca ikinci, yani bir tür memleket boyuca 6. orunda turdi, nayet hoş buldum. Jonghar oymalıqının gərbideki Karmay şehri ve Şarkı Tiyanşan'ın canobi etigedeki Turpanı şehirden ibaret. Bu iki tür Şincan'a merkezden 600 milyon yuan mukafat yardım pul mebliğini elip geldi. Автоном район буны фырсат билип, 2025-йылы гайрат үстеги гайрат кошуп, яна 4 турни муваффакиятлык ылтымас кылып, марказ малиясынын жами 1 миллиард 800 миллион юан мукапат ярдам пул маблагына эришти. Шинжаңдын ташландык калларны түзөштүктө пассив вазиятыны тал төкүс өзгөрттү. Ван Яо кан экологиясын аслыга келтүрүштөн башка Бентон менен ярликнин 3 ярлик 2 киши бирлешип ылтымас кылган дөөлөтүнүн 15-5 жылдыкы таг экин курулушуна жетекчилик кылып түрткү болуп вадыны түзөш кыйын маселесин ал кылды. Ван Яо мындай деди: "Азыр кан экологиясын аслыга келтүрүштө хели көп үлгү курулушлар кылынып атты. Yani bir kısım kuruluş ve tağ yakın kuruluşu ıltımas kılınış baskıçı da durup atıdı. Yani Şincan'ın muvaffakiyetlik esnegi keltiriş tecrübesini kulaslaşka doğru geliyordu. İşleşkiti işli hizmet naid köp bolgaçka bu yerde gelip yani 3 yıl işleşine karar kıldım.
0: Stansımız muhberi Yangzhou haber kıladı. Qumul Chongqing plus minus 800 kilovoltluk alahide yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşu 2025-yılı 6-cı ayda işki kiriştürülgenden tartıp hazırgıca sırtkı yetküzülgen tok 30 milyard kilovat saatlik ötkeldin bösüp ötüp Şinjan'nın energiya baylıqının əvzəlliki və ornini namayan kıldı. Hazır dəl, memleketnin yazdiki energiya yuqarı pəllisidin ötüştiki tok bilen təminləşki kapalatlı kılışının aşkışlıq baskıcı. Şinjan'nın kısmen rayonlarında yukarı temperatura, kurgakçılık, kısmen caylarda yağmur yağış katarlık mürekkep havarayı görüldü. Bu, Şinjan'nın tokini Chongqing'e yetküzüş alahide yukarı besimli kuruluş üskünlerinin bir hatlar mukum yürüyüşüge nispeten sınav buldu. Devlet elektr tori Şinjan elektr energiya çeklik şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga, Şirketning rayon halkı tok bilen ta'minlashga kapalatli qilish tövən çekini saqlash uchun yürüştürüş, asrashqa kapalatli qilish xizmetini kuchaytganligini aytib mundaq dedi. Şinjan Barkül turaqlıq tokni özgürishdan tokqa almashtirish punkti toliq avtomatik charlab tekshirish, infira qizil nur orqali klapan temperaturasini o'lchash, ahli iqtidorliq bexatarlik mudofiyasini ko'zlash qatorliq raqamlashgan vositalarga tayinib, klapan munari, sovutish sistemasi qatorliq yadroliq uskunalarning yurishish holatini cheklimsiz ko'zitib o'lchidi. Yuqori temperaturada alohida charlash qitim sonini ko'paytirib, uskunalardagi yoshirin xavflarni inchika radga turg'izib tekshirib, keraksiz suv chiqarib etish aslahalarini ravonlashtirib, inchika yurishtirib asrab, nachar havo rayining ta'siriga taqobil turdi. Bu yil yozdagi energiya yuqori pallisidan o'tish mazgilida Shinjangning tokini Chongqingga yetkazish qurilishining eng cho'ng tok yetkazish quvvati 6 million kilovatga yetib, Chongqing elektr torining yuqori pallisidagi taxminan 5dan 1 qism tok ishlatish yukini ustiga ololadigan bo'ldi. Davlat hisoblash kuchi tugunidagi yadroliq shahar bo'lgan Chongqingga nurg'un pan texnikida yangiliq yaratish va ahli iqtidorliq optimobil kasbi to'plangan bo'lib, cho'ng model mashqi, ahli iqtidorliq tahlil qilish, hisoblash kuchi mulozimati qatorliq kasblari sijil kengayib, hisoblash kuchi topi uzoq muddat yuqori pallada aylanadi. Liu Wenlong, Şinjan'ın tokini Chongqing'e yetküzüş kurulışı'a tayinip, yeşil tok bilen təminləşini mukumlaştırıp, Şinjan'ın əla süpətlik yeni energiya, elektr energiyası baylıqı bilen Chongqing'nin hesablaş küçü bazarını dəl cayda udullaştırışını işqa aşırğalıqını bildirip mündaq dedi. Şinjan'ın tokini Chongqing'e yetküzüş, Şinjan'ın hesablaş küçünü Chongqing'e kırgüzüş, mas taraqiyat yolunu ravallaştırıp, Otra Asiya, Şinjan, Chongqing, Şarkı Canobi Asiya, Çigra halkağın hesablaş küçü koridoru bərpa qilishqi küş qoşub, yeşil, pakız energiya arqılıq, ğarbi qısımının suni əxli kəsbinin dəriyetsini östürüşkü küş qoşdu.
1: Stansımız xabri. Şinjan'daki kölümü en çoğun, yukur süratlik taşyol mulazimet rayonu, devlet yolu 30. liniyası Lianyungan korgası, yukur süratlik taşyolu, Qumul mulazimet rayonu yakında işe kiriştirildi. Qumul mulazimet rayonunun imaret kölümü 20,000 kvadrat metreden aşıldı. Birli vaqtta 800'den artık avtomobil toxtatqılı boludu. Şinjan Katnaş Selinme Goroyi Oqatçılık Çeklik Mesuliyet Şirketi Kumul Mulazmet Rayonu Şöbüsü'nün Başkuruş Kadimi Wang Wee Chuan Muhbirgi Mündaq dedi. Mulazmet Rayonu'ndaki toxtalğı ornı toluq, ərxil avtomobil tipinin türlük ihtiyacı asasen dəl cayıdı layihələngən. Kiçik tipdiki avtomobil ornının 180-i, toqluğuluk ornının 24-i, yük avtomobili toxtalğı ornının 515-i, xətərlik ximiyevi buyumlarını toşuyduğan avtomobil toxtalğı ornının 18-i, çoğun avtobus toxtalğı ornının 44-i, adetten taşkırı uzun çoğun yük avtomobili toxtalğı ornının 25-i ba. Şinjan'daki tünce pavukuladda şopırla ailesi bolgan bu mulazimet rayonu bir punkit şekildeki kalpni illetiş mulazimet sistemisi berpa kılıp, Canobi ve Şimali rayonda monça, kırkana, sımsız tor, çeni kış üyi, kitapkanı katırlık mulazimet orullarını keç gündüz əksiz eçiv etdi. Aşkana, dükkan, talla, bazar baylıqını birleştirip, yezip kentlerini güllendirişdiki bir şehirde okşaş baha məxsus pukiyi təsis kaldı. Yine ciddi kutquzuş, remont kılış ciddi maddi eşyalarını səpləb, keç gündüz ciddi işlerini taqa bulduruş boyacı kapaletlendirip ve sıq tamak bilen təminləb, şoförla ve yolucularının bihatar yol yürüyüşünü qovdu. Mulazimet rayonu, kuruluş layihasida bepoyon qumliqdagi yelkenni başdemi qilib, çöl bayavanning tabiiy qiyofasidan ilhom olib, ravon agir siziq orqali qumliqda qulvoq haydirnishda qumliq va cho'llik qiyofasidan chunqur o'rnak olib, ravon agir siziq orqali qumliqda qulvoq haydashdak she'riy tusni tasvirladik. Fütkil imarat yiroqdan qarsa, xuddi bepoyon qumliqda ketayotgan yelkenli kemaga o'xshaydi. Bu layiha kuruluş tilini ifadelerle kalmay, yana mulazimet rayonumuzni Şinjan'ın şarkı dervasıdaki güzel adimiyet yer belgüsüge aylandırdı.
0: Stansımız haberi. Yazlık tatildeki istimal pəsildə, caylar köpkılı etibarı siyasetlerini yolu koyup, istimal yoşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Yakında Çağan Toqay nahiyesi hükümetinin 2026 yıllık ikinci türkümdeki halkı nəb yetküzüş milyon yüvenlik istimal belitini tarqıtıp, 50 yüvengi tosa bahani 15 yüven, 200 yüvengi tosa 50 yüven kemaytış qatarlıq 3 xil ölçemdeki somisi normağı yese bahani kemaytış tədbirini yolu koydu. Bu, Soda Saray, Talla Bazar, aile elektri üskünleri, yemek, işmek, Mehman Saray Qatarlıq köpxil kəsb alıdını qapladı. Çağan Toqay nahiyyası ahalısı Liang Mengfei bir Soda Saray Talla Bazardan mal setib aldı. O, muhbirğa mundaq dedi. Etibarının xeylili salmıqı barışken, meyve, köktat, turmuş buyumları setib aldım. Bundaq etibar faaliyetlerinin davamlıq ötküzülüşünü ümit qılımən. Avat nahiyesi 7 aydın boyan halkı nəb yetküzüş istimal beledini türkümgü bölüp tarqıtıp, hazırgıca 2 milyon 500 min yüvenlik türlük istimal beledi tarqatdı. Bunun bilen ahallarının istimal kızgılıqı küçüyüplü kalmay, ticaretçilerinin muqum xeridarı köpəydi. Bu ayda 25 milyon yüvenlikki yakın bazar istimalığa ünümlük türütgü bolışı mülçerlendi. Avat nahiyesi ahalısı Qamariya abla mundaq dedi. 360 yüvenlik mal setib alsam 90 yen düşürüp berdi. Bir neç gündən kən talla bazarga yana mal setib alğalı kelimən. Tətildə hər xil yardım pul mədəniyyət bazarının istimal hayati küçünü yanımı qozğatdı. Ürümçi şəhri bir qanç gündən buyan kino istimal beleti paletini yolğa qoydu. Şinjandiki Şinhua kitabxanaları mı mas qadəmdə kitab istimali yardım pulu paletini başladı. Şehir ahalısı Zhou Fan, Sanji Şehirlik Şinhua Kitabxanası Tingzhou Kitab Şehirçisi de 204 yüvenlik kitap setib aldı. Yardım pulu paletinin kaydısıga asasen Şinhua Kitabxanasının 15% payda ödünüp berişi, kitap yardım pulu məxsus paletinin 25% yardım puludan bəhrimən bulubla kalmay, Yunshan Fu APP-sidan hükümetinin 30 yüvenlik xalqı nəb yetküzüş kitap setib eliş istimal beletini işletti. O, mundaq dedi. 3 kitap setib alğan edim. 2 xil etibardan bəhrimən bulub 80 nəc yüvenlik xəclədim. Xeyli ərzan toxtadı.
1: Stansımız xəbri. 34-cü növətlik məmləkətlik kitab Soğudu Körgəzmisi 7-ci ayının 24-cü günü Hangzhou'da başladı. Шинжан көргезми өмке китап хумар Шинжан, Тияншанны мәдәният аркылы озыкландырышны баш тема кылып, Шинжандагы нәшер кылыш таркытыш аппаратыдан 13-ни тәшкилләп көргезмеге катнашты. Шинжан көргезми районы надыр китап, өзге чипалият, мәдәният иҗадияты чоң базары, халык

0: yurt tümdeki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda şimali töplükteki zor özgürüşle doğrusunu sözler birimiz. Meyni şamal sipap ötetti. Yaz pesildeki ben şempen cüngoçi yeng uslubdaki çayhananın oylisi salkın cimcit bulup, iş güçtün top top buluşup gelgen ahallar ve sayacılarını bu yerde salkındap çay içip, ter oyumu yasaşkı gelip kıldı. Ürümçi şehri Şimigor rayonu Lüdavan'ın koçisi Şimali Töplik mahallesi ahalisi Liu Li Yuan bir ıstakan yasmen gülü çayını götürüp çayının hoş yedini purgaç, koşunu üstelde çay içi vatkallarının oyma piçakını tutup, hurumgu yip ötküz vatkallıkını görüp, bu yerde bir çüştünkiyen turup, nahit könüllü kes kıldım, dedi. İşki yıl ilgiri bu yer muhiti kalaymakan turmuş rayonu idi. Medeniyetini roh kılış, muhitini şekilge keltiriş, kesip altını callandırıştın ibarat özgertiş emeliydi, bu konu mahallige yen hayatı küşbeğe işledi. Şimali Töplik mahallesi bu yolga koygan, özgertişki rıhbetlendiriş planı huddi bir tal piltigi okşaş cimcit kon hoylini hayatı küşge iyi kıldı. 11 hoyla mikro özgertişini tamamladı. 15 kol ünervençilik hizmetkanısı arkadın makallaştı. Gayri maddi medeniyet mirası teri oymıçılıkıdın kümüş bezehçilikçe. Koldu tokulgan kigizdin cüngoçi yeni uslubdaki çayhanıgıçe. Her tarafki çeçilgan bu mervayitler özgeçi kesip zencirigi ulandı. Bir yıl ilgiri Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakkiyat rayonu Yenşehir rayonunun gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü teri oymıçılığı maharetinin vekillik varisi Yang Fen hizmethanısını Şimali Töplik'e köçürüp geldi. O bunun dün çoğunkur təsirlenip mundaq dedi. Mahalli özgertiş tefekkürü bekitişimge yardımlaştı. Resmiyet becerip verdi. Hatta baylıqını udullaştırıp bütün zihnim bilen eser icat kılışımgı şarait yartıp verdi. Bu yıl Ben Şempen'nin başkurguçisi Pen Yuan Yuan dukanının sırtkı temiga çay, at kademi yolu baş temi kılıngan renglik resim sızıp Koç rayonunun menzir belgesiga aylandırdı. Sodgerler özlükidin kurgan iştipaklık fın gün sağ bazırını barlık keltirdi. Bultur 3000'den artık adem katnaşkan kat faaliyet yani başınış aldı durmakta. Bu yıl bazar tayarlık baskıçığı kirgen bulup, kölümü yeni müken aytılıdı. Bunun odun başka teyhimi köp ahalını katnışıqı jelif kılış, etraptaki muhitini üzül kesil özgertiş, teyhimi köp kes bağlıdını jelif kılış üçün, 2025 yılı bu mahallede ahallar özü başkuruş komiteti korulup, ahallar özü başkuruş ehtinamısı tüzülüp, ahallar teklif beriş, demokratik genişiş, kaytma inkas kılıp bahalaş yip, halk mekanizmi ornatılıp, toxtalğı ornını pilallaş, tazlıqtaki ülük bulunlarına tazlaş qatarlıq işlar ahallarının ortak muzakir kılıp, ortak karar çıkış kılışıga tapşırıldı. Ahale, Huleyin namı çıkan xuşbel kişi bolıp, er qatımlıq tazlıq pahaliyeti de birinci bolıp süpürgünü qoluğu alıdı. Koçedeki koşunlar onunla ağışıp işlep, öyünün aldı kendini barbara rətlik aletki keltirdi. Bugünkü günde her cüme günü mahallinin emgeh günüge aylandı. Özü başkuruş komitetinin azaları, pidayılar ve xuşxuy ahallar özlükidin bir yerge cem bulup əxlət tazılaydı. Yeşil ösümlüklerini toluqlaydı. Gül sandıqlarını rətləydi. Öyünün aldı kendini rətlik tazılaydı. Ahalla Lijun yol pakiz bolğaşqa manganda rahat eskilimiz, konumuz içilip kalıdı dedi. Şimali Töplik mahallesi de muhit barğansarı güzelleşti. Kişiler kalbimi mücessemlendi. Mahalle yeni devir medeniyet ameliyeti ponkiti bilen, anar danısı mulazmet ponkitini birleştirip, iktidar öyüne əksiz içip, ahallar oktukçu bolğan mahalle kurcukini təşkilledi. Balılar muallimge ägişip deklamasiya kılışını ögendi. Yaşangallar xattatlıq öyüde siyah bilen häpileşti. Şimali Töplik mahallesi partiya baş yaçekisinin şücüsü Can Şüphün mundaq dedi. Mahalledeki özgürüşler az azdan elip verildi. Biz konu Koç rayonunu hem kaynak turmuş hem medeniyet purukluğu iyi kılıp ahallarge azadlık beyğişlap sayacılarge könüllük eslimi kaldırdık. Кейінгі қадамда су торы, электр торы вә йолларына ноқтылық өзгәртіп, тарқақ, өзгіче дүкәнларына тұташтырып, Йипхау Чингун ватанпарварлык тәрбиясы базасының әвзәллегіге тайынып, кызыл мәдәниетне көч құрылышыға йоғырымыз.

0: ısrap kılgınınız köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Yüksülüvatkan Şincan
3: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda 2025 yıllık Abdunum Rayıllık Pen Teknika Mükafatı'nı eriş şehvalını tanıştırmış. Abdunum Rayıllık Halık Hükümeti yakında Abdunum Rayıllık'ın 2025 yıllık Ali Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenler ve Pen Teknika Mükafatı'nı erişken neticelerini mükafatlaş doğrusundaki kararını besip tarqıtıp, Abdunum Rayıllık'ın 2025 yıllık Pen Teknika Mükafatı'nı erişkenlerinin isimlikini resmi ilan kıldı. Bu yıl cemi 2 kişi Ali Pen Teknika mukafatına, 18 tür Tabi Pen mukafatına, 4 tür Teknik Keşfiyat mukafatına, 121 tür Pen Teknika Terakkiyatı mukafatına erişip, Abdunum rayonunun Pen Teknika'da yenilik yaratıştaki umumi emli küçü ve hayati küçü toluk namayen kılındı. Ali Pen Teknika Mükafatı Cüngo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki, Şincan Tibbi Daşösü'nün tetkikatçısı, Hacı Ekber Eysa ve Abdunum Rayıllık Yezi İgilik Peller Akademiyası'nın tetkikatçısı Li Şö Yüenge berildi. Hacı Ekber Eysa uzak müddet milli tibabet doğrularını tetkik kılıp yasaş bilen şoğullangan. Li Şö Yüen'nin keves sortını yetiştiriş sahasıdaki tökpisi gövdülük bulup, Abdunum Rayıllık'ın özgüç kesiplerinin süpti ve ünümünü östürüşünü mühim pen tekniki triki bilen təminligen. Bunun için tabi pen mukafatı deslepki yenilik yaratış iktidarını namayen kıldı. Tekniki keşfiyat mukafatı kesbinin zor ihtiyacı yüzlendi. Pen tekniki terakkiyatı mukafatıdan 22 tür birindecizki mukafatı erişti. Bu türler biyotibbi doğrgerlik, yeni energiye, zamanevi yez ilgiliki, yeni materyal katarlık noktalık sahalarını öz içine aldı. Ali mektepler bilen karxanalarının emkarlaşıp küç çıkırış vəziyeti körnerlik boldu. Şincandaşı 21 türlük mükafatı erişti. Bunun işçi de 7 tür birindecilik mükafatı erişip işbadısı körnerlik boldu. Cungo Nef, Tabi Gaz, Pay Çekli Şirketi, Tarım Neftliki Şöbi Şirketi. Cinfun, Pen Teknika Pay Çekli Şirketi Katarlık Karxanalar başlamcı bulup, köp türlük birindecilik mükafatlarını tamamlap, işlep çıkırış, okutuş, tətqiqatını çoğunkur yuğuruş endisini tiz şekillendirdi. Bunundan başka ekologiyanı qoğdaş, afetinin aldın eliş ve onu azaytış. Yokumluk keselliklerinin aldın eliş ve onu tizgilleşini merkez kılgan bir türkün pen teknika neticileri mükafatlanıp, pen teknika arqılıq xalıqın nəp yetküzüş ünümü yenimin ama yankılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan, ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakışık, dikkat kıl!

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar, bu sayfımızda Çigra liniyasındaki Kızıl Cilitkilik Fidayi, Altay Vilayeti Cemenay Nahiyesi, Cemenay Bazırı Sari Ölen Kenti Fidayilerini tanıştırırız. Cemenay Nahiye Bazırı'dan yolu çıkıp avtomobil bilen garip ki karap mansınız, Cungu Kazakistan Derya Çigrası'daki Ularçan Ulastu deryası ekin suyunun avazı bargan sıra enik anlaşıkı başlığında Cemenay Bazırı'nın Sari Ölen kentteki yetip gelesiz. Kazakistan'dan pekat bir derya arkalık ayrılıp turduğun bu kent, devlet çigrasıga 100 metr mü kelmeydiğen bulup, Cungu Kazakistan çigrası'daki tonji kenti dep tariflengen. Yakında Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü 2025 yıllık memleket boyunca fidayilere mülazımıdır ki 400 münevver tip tizimlikini ilan kıldı. Sari Ölen kenti fidayiler mülazımeti mahalle münevver tipi bulup tallandı. Beijing'den gelgen bu şan-şerep kentteki qeyri yaşlarını hayacanı saldı. Ama köpçülük kademini tuttup tebrikli miydi? Çigra liniyasındaki kündülük turmuş, her kandak midaldımı bekrek ularının koğduşuğu muhtaj idi. Seherdeki kuyaş nuri çigra liniyasını çaknap durattı. Pişkadem çigra koğduğucu maksat sılan kolu da parkrap turgan kamçını tutup işşiki aldı da turattı. Bu dadamın mağı kaldırgan teberiki dedi maksat. 1999 yılı dadısı iğir kesel bulup, kamçısını onun koluğu tutkuzup, çigranı yakşı koğduğallık, aylını yakşı koğduğallık dep tapıladı. Bu koğdaş 30 yıldın köprek davamlaştı. Maksat 400 netçi ayağını opurtup, cemi 260 bin kilometreden artık yolunu çağırlap, 100'den artık çigra çağırlaş hatırsı yazdı. Hazır o yaşınıp kalgaşka, iğir cismani emge kılalmaydıgan bolup kaldı. O öyünü Kızıl Aile ziyaret noktasına özgertip, pidayı teşvik kılıp çöndürgücü boldı. İlgiri özümüz çigranı koğdaydık. Hazır bu eslimimizni kaldırıp, teğimi köp ballarga devletnin çigranı kanda koğdaydıgallıkını bildirişimiz gerek. Bovay bu gepni kılganda onun közleri nurlandı. Avazdan katilik çıkıp durattı. Sari Ölen kentide pidayiler ruhi evlat mı evlat devamlaşmakta. Kent partiye yaçıksı başlamçılık bilen çigranı koğdaş pidayiler mülazmet süpüs kurup, çigranı koğdaş avantgardları pidayiler mülazmet etert kurdu. 30'dan artık partiye azası tayançları ve münevver çigra koğduğucuları başlamçılık bilen çigra abidesige kızıl belge sızıp, çigranı koğdaş hikayesini sözledi. Bütün kent korşau temi bolmagan çigranı koğdaş dershanası aylandı. Asasi temlik dershana, çigranı koğdaş körkezmiz alı, çigranı çarlaş, sınaş, yolu katarlık her bir cay vatanperverlik terbiyesinin aldıngı sepiydi. Pidayiler tarihini sözleple kalmay, tarih yarattı. Ular kündün künge çigra liniyesini çarlap, kadimi bilen dölet ziminini ölçep, erkide arkalık sadıklıkını namayen kıldı. Kış pesildeki kar şivirganda ular kar keçip çarlaş yolu da mağındı. Ağzıdın çıkan hor kaş közleri de kuru hasıl kılattı. Yazının bijgırımı sıkıda ular çılık tergi çömüp ketken bolsu mu, çigra belgesini sürtüdüğen işki kolu toktap kalmaydı. Dəl muşundak addi hem uzak müddetlik şantırış kızıl cilitkilik fidayini Çigra liniyasındaki kişini en təsirlendirdiğin rengi kirküzdü. Şunun bilen bir vaxtda Sari Ölen kentindeki pidayiler mülazımeti, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstakkemleşti ki, canlıq vasitiga aylandı. Pidayiler etirdi, şu cayının Çigra'nın koldaş hikayesini çoğun kızıp, her millet Çigra koldukçılarının mürünü mürü getirip küreş kılgan tarihi eslemesini sistemlik retlep, pidayiler mülazımeti derslik sistemesini tetkik kılıp, Cungu Kazakistan Çigrası'daki birinci kenitte çoğun duruş. Çigra'nın koldaş sarıyedeki esleme katarlık isil derslerini yarattı. Köpçülük mehsus teşvik kılıp çoğun duruş, emeliyetin ötküzüş sınıkı. Nek meydanda oğutuş katarlık köp kıl şekiller arkalık, vatanını suyuş çigranı.

қоғдаш милләтләр иштбақлығы идеясыны әр милләт кадрлар аммының қалбиге сыңдырды. Кәнет ахалысы бақыт Хиза Тола кичкедін башлап атанысының чигра чарлаш икайысын аңлап чоң болған. Бүгінгі күнде о чигра районны қоғдаш авангардлары пидайлар мұлазымат әтірте кіріп, әр қытым зиярат кәлгелерге түшендіргенде, өзінің айлысы вә әр милләт қошынларының чигра абидісіні орта қоғдаватқалықыны тылға алуды. Бақыт мұндақ деді. Kentimizdeki her millet yurttaşlar ezelden birbirinden ayrılıp bakmagan. Çünkü okşaş bir toprakni qogdap, beşimizni kötürüp okşaş bir devlet bayrağıga qaraymız. Sari ölen kentide bundaq hikayeler nahayt köp. Okşamagan millettin bolgan pidayilar çigira çarlaşı yoluda mürini mürigi tarap meñip, bayramlarda birbirini yoqlap, birlikte tebrikläp, emeli herkit arqılıq Jonghua milleti bir aylı kişilerden bolışını işbarladı. Sari ölen kentte ilgirki namrat kentin bugünkü günde memleket boyunca milletler iştbaklıkı terakkiyatırki ülgürk rayon, ülgülük orun, Abdunum rayon boyunca ilgar asasi katlan partiye teşkilatı katarlık namlığa erişti. Sari ölen kentte neç 10 yıl çıngtırıp pidayılar mulazımetinin çigara rayonunu yakşı koğdablı kalmay, yeni kişiler kalbini mücessemlep terakkiyatı türkü boludu kallıkın işbatlıdı. Çigra müdafiyesi de menber. Vatan hatırcem bolun. Bu sadıklık ve mesuliyetçilik sari ölen kentindeki şuar emez. Belki her bir pidayının daimlik kılıdığan işi. Çigra deryasına 100 metre mi kelmeydiğen bu toprakta kızıl pidayılar otu evlattan evlatkı davamlaşıp vatanın garbi dervasındaki her bir tan ve gugumunu yoğurttu.

Hürmetli radyo anlıkçılı, hem de Abdünnüm rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumatı anıldımız. Ürümçü'de azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsius gradus küçü. Altay'da hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsius gradus küçü. Çöçek'de azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 Celsius gradus küçü. Qulcu'da azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-27 Celsius gradus küçü. Bortalada azıraq yağmur yağıb hava tutuludu. Temperatura 17-27 Celsius gradus küçü. Qarmayda azıraq yağmur yağıb hava bulutlundu. Temperatura 24-34 Celsius gradus küçü. Köytündə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus küçü. Şixanzda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus küçü. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus küçü. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradus küçü. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-42 Celsius gradus küçü. Qorulda hava tutulub genecilidu, temperatura 25-37 Celsius gradus küçü. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-34 Celsius gradus küçü. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-34 Celsius gradus küçü. Qashqada azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-36 Celsius gradus küçü. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 Celsius gradus küçü. Ürümçide azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-30

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarıkçıkı mesul rehberler, tekniklerine rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: 10 milyard 300 milyon yuandan aşdı. Terişdən pişiqlaşqıca bir mükemmel paxta kəsib zənciri savən tüpırqıda uzarmaqda. Bu çigitni inçke Çoŋqur pişiqlaş karxanası dəl muşu zəncirdiki həmmi yerdən toluq paydalanışdiki açqışlıq halkı idi. Soncalı mundaq dedi. Əslədi pəqət 1-2 yağ zavutla çigit setib alatdı. Bahada yağ zavutunun digini hesap idi. Hazır şirketimizin ihtiyacı işib, çigitnin bahası mı özdi? İnçik pişiqlaş arqılıq, hər bir tal çigitnin öz rolunu toluq cari qıldırğılı bulublu qalmayı yana, paxtakarlarının kırımı mı açdı? Zavut rayonunun sırtıda adamsız uçku asta-asta kötürüldü. Aq rənglik zavut öyü, qarı rənglik xam əşya dövləş meydani və yıraqdaki yeşil kevəzlik bilən bir ramqıda etizdən sehqicə. Paxtadan axsılgıca bir tal çigit savəndə hayati küçük toldu.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400

yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Meydanda körek kılgızdı. Bugünkü günde onun nesiyet kılışının acit kalmadı. Kent ahalları teşebbüskarlık bilen ulaş saymalarını götürüp, itizgı berip perviş kılıp, bağvançılık kespinin paydası yıldın yılga mukum açtı. Kentki buğdaylık asası açlık itizgı kılındı. O yıl boyu neçkettin berip kelip, çarılıp tekşürüp, hem ailenin açlık bilen özünü özü təminleş, açlık ambarda daim zapas açlık saklap koyuşka kapalıtlık kıldı. 2020 yılı o yeniden kent partiya yaçaykısının şujilikağı tayinlengen çağda bütün kentte pekat birlik kiziş maşinisi bar idi. O öymü öy kırıp kentki yaşlarga yeziglik maşinileri seti veliş, işlep kırımını aşırışının yollarını tepsili çüendirdi. Bugünkü günde kent kiziş maşinisinin 11'i, çoğun at küçüge ige traktordun 6-7'si bar boldi. Küçük tiptiki traktor tihimu umumlaştı. Ət yazlıq terilgu, küzlük yığımda yeziglik maşinileri kemçil buluştun ğam kılmaydıgan boldi. Bütün kentte 100'dün artıq aile pick-up seti valdi. Təxminen 3 ailenin biri de optimobil bar. Nurgun kent ahalisi tüen, meydan, etraptaki nahiye, şehirlerge berip, mukum hizmet kılıp, kırmi yıldın yılgı işip, külleri bargan seri hatırcam, tınıç mukum buldu. Bazılar daim onundan kün boyu terap terap katırıp yürsünüz, japa his kılmamsız, dep soraydı. Gini, kolunu uvlap durup, külüp durup, mundaq dedi. Mən muş kenttin. Yurttaşla zidiyat, kıyınçılıkı yolukkanda bir kitim telefon kılsıla men derhal nek meydanğı berip, köpçilikki yardımlaşıp, meselini muapıq hal kılıp bermen. Bundaq vaqtta könlüm başkıcı yorup gedidu. Bu yıl 45 yaş kıkırgan gini planını allı burun yaxş tüzüp bolğan bolup, teni salamet. Herket kılalaydıgan bolsıla ızcıl kent durup, davamlıq öymü öy arılap, hizmet kıladıgalıqını eytti. Onun arzusu nahayte addi bolup, yanak, çılan, özgücü bağvancılık kespini zoraytıp, kent ahallarının kırmını köpürek aşırış. Hem ailenin yançıkıdı puli, ambırda aşlıkı buluş. Kentnin muhiti uzakçı pakiz, retlik bolup, kent ahallarının sırtkı çıkışı kolaylaşıp, hem kişi könüllük, bəxtlik turmuş keçirelaydıgan buluş idi. Tan kuyaşı bütün kentini asta asta yoğurtışkı başladı. Tok sekiletten gongulduğan avaz çıkırıp, gini yani yıraktaki 740'a karab yürüp getti. Mayın şamalda yanak yopurmaklarından kuşuydu, dimakı urulup durattı. Onun seyması çar aldı kentinin yıkımlık tan nurga asta asta sınıp getti.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
0: Radyo anlıqçılar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sayfımızını davamlaştırıvadımız. Qarqaş nahiyasının manlay yesida salqıllıq kündüzdün keçigici davamlaştı. Bu salqıllıq Tanzunza dəp atıladığan bir yaymıdın kəlgən bulup, bu yaymının igisi Yanıqbağ kentidiki Ənvər Roz Toxti və onun xotini Qəmər Nisa Əhməd idi. Çüştün burun saat 10'da yaymı içişini başlap, keç saat 12'de yaymını yokça top doğra 14 saat vaqt ötdi. Bu yaymının aldıdın kişilerinin ayığı üzülmedi. Pişğirim ısıq küllerde yoldun ötüp ketip atkan yurttaşlar bir kaça qıtık doğap içip ısıqını yandırdı. Tün perdesi yeyilgandın kin, keşlik pazarını ayılınıp atkan yaşlar 3-4'ün top bulup, aşu Van Hong qıtık zonzısını tetip bakmakçı boldı. Ənvər çakallıq bilen mervayittek parqırap turgan muzunu çoğup, beğişini silkip, koyuq qıtıkını tökdi. Qəmər Nisa bir çet turup, özü kaynatkan meyve murabbasını

Yakında Shunfeng Təminləş Zənciri Aqıl Əşya Obroti Bağçı Türüdə Ürümçi Şəhərdə Quruluş Başlanğan Bolub, Bu Türünün 2029-cı ili 8-ci ayda bütüb işqi kırıştırılışı mülcərləndi. Shunfeng Təminləş Zənciri Aqıl Əşya Obroti Bağçı Türü Şincanının Zamanvi Əşya Obroti Sistemiz Quruluşunun mühim trək noxtısı bolub, Qurilish bitgandan keyin yillik o'tangda yotgap yetkazildigan mol miqdori 250 million parchaga yetib, mingdan ortiq kishining ishga o'rinlashishiga turtki bo'ladi. Turib bitgandan keyin Shenjiangning o'zgacha yeziklik mahsulotlarining to'rda setilishini tez sur'atda ayirib, tarqitish yashil yo'li bilan ta'minlaydi. Hamda O'rta Osiyodagi 5 davlatga yuzlangan chegara halqigan ashyo obrot Çoğun yolunu tutaştırıp, şu caydaki elektronluk, soda, yasımıçılık, çigra halkıgan import, eksport karxanalarını bir ponkit şekildeki universal təminləş zənciri mülazimeti bilen təminləb, Erkin Soda Sınaq rayonunun sırtkı yüzlengen ıqtisadığa yeni kuvvet koşuyordu.

0: Yakında Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre nahiyesi geçi bulgan bölgedeki taş yolda, yani Dahongna Hay tonelini öz işçiga alıdı. Sınak tariqisinde katnaş başlandı. Dövlet Yolu 219. Liniyasının Dolata Portu'dan Mongolköre nahiyesi geçi bulgan bölgede 2019. yılı kuruluş başlangan bulup, uzaktan buyan Mongolköre nahiyesi de sırtka katnaşta asaslıqı pesil karakterlik ölkü yolu 237. liniyesi Gulca Mongolköre taş yolu ve Tikes nahiyesine ayrılıp ötüdüğün devlet yolu 577. liniyesi tayınıp kalgaçka Şucay'nın medeniyet sayahat kesbi yizirlik meslatlarını sırtkı setiş ve ammanın sepergi çıkışını çekilip koygan idi.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.